0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

ne desen, oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tele asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerliyim.

yağının zavuranda, mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temirağ'da.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sonra.

göreceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldak.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba.
1: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

de radyoda yeni bizim frekansımıza gelen dostlarımız, tekrardan hoş geldiniz, günaydın, güzel bir pazartesi diliyoruz. Kerim ve Kasım'la Merhaba Hamburg devam ederken hemen şöyle bir hafta sonuna gidelim. Hafta sonunda neler olmuştu? İşte Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti, tebrik ederiz. Onun dışında Hamburg'da bulunan Balıkesirli kardeşlerimizin özel bir geceleri vardı. Türkiye'den sanatçı konukları ve Hamburg'da bulunan dostlarıyla birlikte Lavanta ev

0: gelsin.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sunar.
3: Arif Güven Showtime.
6: Arif abi, babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, beş para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
7: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
8: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Yana.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Haydi kırmadalım bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltin. Sebep?
1: Arif Güven yayında.
0: Buradayız sevgili dinleyenler. Umarım iyisiniz, umarım keyfisiniz. Kurban olduğum beni soracak olursanız bu arada hakikaten söylüyorum o kadar çok keyifsizim ki anlatamam yemin ediyorum. Yavrum bu aralar hakikaten söylüyorum hayattan tek beklentim günün bitmesi. En bu dur oğlum dur. Dur. Bir yorgunluk var. Valla. Yeni de tatilden geldiğim için patrondan tatil de isteyemiyorum. Dedim acaba ne bileyim abi tükenmişlik sendromuna falan mı yakalandım? Dedim patrona ya ben biraz böyle bir ara versem mi acaba radyo programlarına? Dedi oğlum şöyle bir şey yapalım o zaman biz. Dedi ki senin bu maaşı biz iki katına çıkartalım. Kurban olduğum beni parayla satın alabileceğini düşündü. Ve başardı tabii. Bu taktiği sayesinde umarım ömür boyu burada da olmaya devam ederim tabii canım ya. Ne oluyor? Ne bitiyor memlekette canım kardeşim? Elbette anlatacağız. Ama şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Malum söyleyeceklerimiz elbette belli. Dinlemek için bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar hepinize selam olsun dostlar. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Malumunuz kazasız, belasız, cezasız yolculuklar canım kardeşim. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize relax, iyi tatiller. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına. Dün müydü, evvelsi gün müydü yavrum? Geçen haftaydı değil mi? Bankada bunun muhabbeti oldu dedim ki yavrum şimdi emeklilikle alakalı. Dedim bizim memlekette elini sallasan emekliye denk geliyorsun. Allah. Velhasıl yavrum çalışan herkese Allah sabırlar versin. Sonra cuma. Tabii ki de Kleve Kahraman arkadaşlarımıza çok çok selamlar. Birazdan yoklama. Yoklamaya katılmak isteyenler varsa 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Baba bir daha. Bir daha baba. 0530-071-4355 Canım kardeşim şimdilik bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Kurban olduğum şöyle bir şey yapalım. Biz ufak ufak başlayalım artık. Birazdan da yoklama. Bakalım kimler, nerelerde, nerelerden ne selamımız var. Radyo.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız sevgili dinleyenler. Malum bunların baturları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak. Malum hep söylüyoruz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Sevgili dinleyenler vallahi söylüyorum. İyi miyiz? İyiyiz be. Radyoculuk konusunda muhtemelen hiç kimse elimize su dökemez. Yo oğlum Arif Güven senin eline su dökecekler var derseniz vallahi kalbinizi kırarım, billahi kalbinizi kırarım. Ya bu konuda iyiyim de. Ya çiçeğim dün şunun farkına vardım. Bizim arkadaşın oğlu 8 yaşında. Babacım PlayStation'da PES oynarken hakikaten 8 yaşındaki bir çocuğa yenildim ya. Nasıl zoruma gitti, nasıl zoruma gitti? Dedim oğlum bu niye senin zoruna gidiyor? Vardır ama hayatımızda böyle hakikaten söylüyorum. Hani babacığım üften püften başarısızlıklarımız vardır. Ben mesela bir şey söyleyeyim mi? Ben abi oldum olası top sektirememişimdir mesela. Vallahi beceremedim abi. Çok mu önemli? Hayır değil ama hiç beceremediğim şeylerden birisiydi. Sonra belli bir yaşa kadar yemin ediyorum herhalde son 10 yılda falan yeni öğrendiğim şeylerden biri sakız patlatmak oldu. Vallahi daha önce patlatamıyordum abi. Şimdi patlatabiliyorum vallahi. Gülmeyin vallahi suratınıza patlatırım sakızı yemin ediyorum. Dur. Soralım bakalım dinleyenlerimize. Canım kardeşim sizin de abi çok önemli değil ama malum eften püften de olsa ben de bunu beceremiyorum dediğiniz herhangi bir şey var mı abi? Evet abi günün giriş konusu bu olsun. Çok ciddi bir durum yoktur ama ne bileyim abi. Aa bak bir tane daha geldi aklıma. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak şu yaşındayım yemin ediyorum hala ıslık çalamıyorum abi. Vallahi hala ıslık çalamıyorum. Dolayısıyla da hani diyeceksin ki çok mu önemli ıslık çalmak? Hayır değil. Ama hayatta işte böyle üften püften de başarısızlıklar var mı var. Dolayısıyla dur günün sevgili dinleyenler giriş konusu bu olsun abi. Evet Arif Güven ben de bunu yapamıyorum dediğiniz üften püften ne var abi? 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Başlayalım mı başlayalım? Buyur canım kardeşim benim ne kadar güzel ya. Manavgat patron aldık yerimizi. Başla artık eyvallah kardeşim benim. Buyurun Keşan'ımıza selam olsun. Mardin burada. İzmir canım ciğerim çok çok teşekkür ederim. Karşıyaka'dan selamlar. Gazi Emir her zamanki gibi burada abi. Aldık yerimizi. MK5'ten selamlar. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun. Çanakkale Biga selam olsun. Kurban olduğum. İnegöl'ümüzden selam var. Nazilli burada. Londra burada. Yozgat'ımız var. Karaman var. Bilecik var. Yalova var. Tokat var. Bandırma var. Antakya'mız var. Buyurun ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Hakikaten söylüyorum. Kıbrıs'ımıza yavru vatana selam olsun. Çünkü oradan selamlarımız var. Lefkoşe burada abi. Yaz yoklamaya patron. Girne bak yeni keşfettik. Eyvallah canım kardeşim benim. Gazi Mansa'ya, güzel yurda, İskele'ye selam olsun. Burası neresi? Bakayım. Ordu Ünye abi. Yaz yoklamaya. Eyvallah kardeşim benim. Kemik kadro zaten toparlandık abi. Teşekkürler gençlik. Vallahi söylüyorum. Baba eskiden selam abi. Erzincan burada. Eskişehir burada. Silifke burada. Kahramanmaraş burada. Giresun'dan selamlar. Vay be ne kadar keyifli ne kadar güzel. Sinan'ım gelmiş bak Allah diyorum be. Bu nedir? Bakalım. Esin'im canım ciğerim çok çok teşekkür ediyorum. Çiçeğim hoş geldin. Bomba gibi başladın çok şükür. İyi yayınlar kolay gelsin. Belçika'ya selam olsun. Buyurun. Ömer'im paşam zaten gelmiş. Buyurun yaz beni yoklamaya. Osman'ım Bergama'ya selam olsun kurban olduğum. Elbistan'dan, Türk Telekom'dan selamlar. Aleyküm selam Murat'ım canım kardeşim. Buyurun bu nedir bakayım. İlk defa yazıyoruz abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir de kim olduğunuzu yazsanız. Gülten'miş. Buyurun. Onur Yıldırım. Ameliyathaneden bekleniyorsunuz gibi oldu bu. Çok çok teşekkür ediyorum canım kardeşim. Silifke'den selamlar abi. Eyvallah kardeşim benim. Vallahi bir dünya mesajımız var. Mesaj olduyan bütün herkese de çok çok teşekkürler gençlik. Ne yapalım birazdan mı? Ha, öyle mi peki o zaman? Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Sevgili dinleyenler bugün sizler için hangi haberleri seçmişiz? Hep birlikte birazdan bir onlara göz atalım abi.
2: Arif abi. abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
3: Manavgat'ta seni dinliyoruz, yanıyoruz Arif abi.
4: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
5: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.

0: bey, bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum abi.
1: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
2: Vay abim, sen cevapta mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
3: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
4: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
3: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
4: Ben iptal abi, iptal iptal.
5: Arif Güven Showtime.
6: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı dedim. Nereden buldun?
7: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 10...

0: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Arif Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bir yollar boş abi.
4: Bu Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatikliği bir değişmedi. Adamın dibisin dibi. O kadar, o kadar.
1: Arif Güven Show.

Çiçeğim bayanlar baylar olabiliyorsa elbette radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin. Gerekçe Arif Güven Showtime radyonuzda. Şimdi normalde haber başlıklarına bakmamız gerekiyordu ama böyle bir giriş konusu verdim. Dedim ki canım kardeşim dün arkadaşın çocuğu 8 yaşında. Babacığım PlayStation'da hakikaten söylüyorum. Bildim beni yendi.

da böyle bir zoruma gitti. Dedim oğlum Arif Güven niye senin zoruna gidiyor ki? Vardır hani çok da böyle işte üften püftendir ama başarısızsındır. Benim mesela verdiğim örnek vardı. Dedim ki asla ıslık çalamıyorum. Beceremiyorum abi, başarısızım bu konuda. Top sektiremiyorum. Dolayısıyla var mı size sorduk canım kardeşim, dedim ki sizin de böyle abi üften püften ama ben de bunu beceremiyorum ya dediğiniz ne var? Bakan. Al bak buyur abi yayınlar, ben de ters takla atamıyorum mesela demiş. Ya bizi niye, hakikaten söylüyorum babacığım, beden eğitimi dersinde niye taklattırıyorlar bize? Taklacı güvercinler gibi, yemin ediyorum yani. Hiçbir zaman tıraş köpüğünü tam da verimli şekilde yüzüme süremedim abi. Her zaman ısraf ediyorum. Baba onu ben de yapıyorum ya, vallahi söylüyorum. Bakam. Kıyafeti hem iç hem de dış hem ön arka bakımından ters giymek abi. Hiç beceremiyorum. Tövbe estağfurullah tövbe. Uyku sersemi yanlışlıkla bacağıma işemiştim abi. Bu da başarısızlık sayılır mı diyor. Bu ciddi bir sıkıntı oğlum, öyle söyleyeyim. Bak kumdan kale asla yapamadım abi. Dün diyor plajdayken arkadaşın çocuğu gözümün önünde kumdan kale yaptı. Ben bir türlü beceremedim. Ona hiç niyetlenmedim. Aa bak, ıslık çalmayı bilmeyen başka bir arkadaşımız var. Ben de ıslık çalmayı bir türlü beceremedim abi. Evet ya. Bir şöyle yapıyorlar, öyle çalıyorlar. Bir parmağı ağza sokuyorlar, öyle çalıyorlar. Bakam. Sol elimin parmaklarıyla bir türlü şıklatamadım abi. Bak 20 yaşına kadar halen diyor ayakkabıları bağlamakta zorlanıyorum abi. Beceremiyoruz. Üften püften de olsa baba, başarısızlık mı başarısızlık? Bakam.

Falan yapmaya çalışıyorum bak işte. Ben de kulaklarımı oynatamıyorum abi. Zaten oğlum kulakları herkes oynatamıyor. Rahat ol. Bak parmaklarımla ben de ıslık çalamıyorum. Maçlarda top rakipteyken millet diyor ıslık çalıyor dedi gibi. Ben hala yuh çekiyorum 5 yaşındaki çocuklar gibi demiş. Evet birçoğumuz beceremiyoruz galiba. Benim de üften püften başarısızlığı Maruf Güven. Hala bu yaşıma geldim ojeyi süremiyorum diyor. Allah başka dert vermesin kurban olduklarım. Bak şu yaşıma geldim hala. Şimdi marka verilmiş de bir bisküvi markası. Onun kutusunu açamıyorum demiş ya. Benim de ciddi başarısızlığım değil. Üften püften başarısızlığım. Zeytin çekirdeğini arada bir metreden az mesafede olsa da çöp kutusuna bir türlü denk getiremiyorum demiş ya.

0: düğünler kabusum oluyor. Hakikaten ya. Bir de oynayamıyorsan söylüyorsun. Ben bunu daha önce söyledim. Diyorum ki ben oynamayı bilmiyorum diyorum. Gelmiş bana şey diyor. Sanki diyor ben biliyorum. Bilmiyorsan oynama abim ya. Bizim malumunuz düğün klasiklerinden birisidir. Hadi oturmaya mı geldik diyor. Evet oturmaya geldim abi. Ben bu düğün salonundan içeriye girerken arkadaşlar ben içeride vallahi da kurtları dökeceğim. Billahi de oynayacağım diye bir senet falan istepet falan imzalamadım ki yavrum. Bak diyor ki şu yaşıma geldim hala saçıma şekil vermeyi bir türlü beceremedim abi. Ya. Şimdi aslında var mesajlarımız emme canım kardeşim burada ışıklarımız yanıyor. Dolayısıyla bir ara mı veriyoruz? Peki o zaman bir ara aradan sonra buradayım.
1: Selam Arif, seni Elbistan'dan dinliyorum.
2: Trabzon Beşikdüzü'nden selamlar saygılar Arif abi dinlemekteyiz.
3: Arif'im ben Çiğli'den Okan.
4: Arif abi günaydın Alanya'dan selamlar olsun bütün dinleyicilere. Sen de olmasan bu servis çekilmez be.
5: Yoldayım yazamıyorum abi. Bursa İnegöl arası gidip gelirken bir tek sen çekiliyorsun.
6: İpsala yeni karpuzdan Umut. Şu anda Yunanistan sınırındayım ve seni dinliyoruz abi. Kucak dolusu sevgiler saygılar seviliyorsun.

Sevgili dinleyenler, günün bu saati itibariyle radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa ki mutlaka vardır, bir kez daha hoş geldiler. Mesajlar. Bakayım. Sinan'ım yollamış. En büyük başarısızlık aynı hanımla bir ömür geçirmeyi beceremiyorum diyor ya. İnşallah yenge dinlemiyordur. Vallahi iyi cesaret. Buyurun bakan. Şu yaşa geldim, bir sarma pişirmeyi beceremedim. Ya diyor çok pişiriyorum ya da çiğ kalıyor. Esirim yollamış, kurban oldum. Bakan. Senelerdir uğraştım, şu bisikleti tek teker süremedim. Hoş geldin kral, kolay gelsin. Alıver yoklamaya cancağızım. Çok teşekkür ediyorum. Yalova 1436 güleğimizde gelmiş. Canım kardeşim, bardağı baba, bir dünya mesaj ver ya. Bak diyor ki, en üften püften başarısızlığımız. Abi yumurtayı kabuğunu düşürmeden tavaya kıramadım bir türlü diyor. Pilates topunu şişirememek abi. Hiç anladığım işler değil. Bir ara sağ olsun bizim arkadaş grubu kızlar dediler ki spor oluyor, erkekler de geliyor. Yavrum dedim, tamam ben de geleyim o zaman. Pilates'e yazıldım. Fakat bizim cengaver arkadaşlar arıyor. Diyorlar ki neredesin? Diyorum Pilates'teyim. Sonra baktım ki benimle dalga geçiyorlar. Çok totoş bir muhabbete doğru gidiyordu olay. Dedim ben bu Pilates'i bırakıyorum abi. Bakayım. Pet şişelerin kapağını açamamak abi. Üften püften başarısızlığım benim bu. İlk ki işte çorapta kaçırma beceri. Anladım. Kızların çorabı kaçırma durumu. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Şimdi biz bakalım ne oluyor ne bitiyor memlekette. Bakınız. Şu haberi bir verelim. Kamu bankalarından 4 yeni kredi paketi varmış. Ya ben şey duydum ya. Yavrum hakikaten kredi çekip de tatile gidenler var ya. Dedim krediyle tatil ne ya? Yavrum bir haftalık tatil için 36 ay para ödemek nedir ya? Vallahi kredi ile tatil. İlginç. Geçelim. Buram bizim memleketin haberleri. Şuna bir bakalım. Sadrazam Mehmet Paşa tarafından bakınız 1600'lü yıllarda inşa edilen namazgaha biz yavrum otolastik dükkanı açmışız. 1600'lü yıllarda inşa ediliyor namazgaha. Canım kardeşim, bildiğim biz otolastik dükkanı açmışız. Oto lastik dükkanı demişken dün bir görüntü vardı. Hakikaten çok enteresan ya. İstanbul'da bir kamyondan kopan lastik kilometrelerce tek başına yol aldı abi. Dedim oğlum ülkenin lastiği bile komik, yemin ediyorum. Kamyon lastiği hakikaten bak, yapmaya çalışsan sürüklesen gitmez abi öyle. Bildiğin patır patır gidiyor. Dedim ne güzelliğe, vallahi söylüyorum. Benim de o kamyon lastiği gibi bulunduğum alandan uzaklaşmaya ihtiyacım var. Vay be. Lastiğin daha doğrusu, evet ya bak şöyle de diyebiliriz. Lastiğin bir kamyona ihtiyacı yok ama kamyonun lastiğe ihtiyacı var. Vallahi bunu da niye söyledim onu da bilmiyorum. Şimdi bakın bugünün en bomba haberlerinden birisi bu. Antalya'da soyulduğunu iddia eden kadının eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığı ve korktuğu için eşine söyleyemediği, bu durumu kapatmak için de bir senaryo yazdığı ortaya çıkıyor. Nedir hikaye bakalım. Abi kadın senaryoyu yazmış, inanmış, yaşamış ve oynamış. Valla ablaya hemen oradan böyle bir Oscar vermek lazım. Şöyle söyleyelim. Haber bu. Antalya'da bir kadın yaptığı kredi kartı harcamasını eşine söylemekten korktuğu için Oscar'lık senaryo yazdı. Evi dağıtmış. Bildiğin sanki böyle birileri eve girmiş, evi soymuş gibi. Evi dağıtıp role giren kadın eve hırsız girdiğini, 1,5 yaşındaki çocuğu kaçırmakla tehdit edip altınların yerini söylediğini ve evi soyulduğunu söyleyerek polisi çağırıyor. Oysa böyle bir durum yok. Enişteden habersiz kredi kartlarını patlatmış bu abla. Dolayısıyla böyle bir senaryo yapmış ama polis yemiş mi yememiş yani. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Korkulur abi, hakikaten söylüyorum, korkulur yani. Şimdi buna benzer başka bir haber daha var, o da şu. Arkadaşına kendisini tabancayla vurdurdu. Sonra polise sığındı, sebebi şok etti. Bayrampaşa'da borcunu ödememek için arkadaşına kendisini tabancayla vurdurtarak kendisine gasp edilmiş süsü veren kamyonet şoförünün yalanını polis ortaya çıkartmış.
Abi ekonomik krize insanları getirdiği nokta bu mu? Hakikaten söylüyorum ya. Biri evimi soydular diyor. Ötekisi oğlum ben borcumu ödeyemeyeceğim. Sen dolayısıyla beni vur diyor. Var canım kardeşim, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçe zaman da var.

0: Excel.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
10: Arif abi merhaba. Ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım. Saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun. Çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Güven diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.
6: Arif Güven Showtime.

Haydi kurban olduğum bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin, buradayız. Şimdi ne oluyor ne bitiyor bakalım, buyurun. Bursa'da evi terk eden eşini mini etek giyiyor diyerek bacağından yaralayan şahıs ikinci duruşmada malumunuz tahliye edilmiş. Yavrum, öldüren serbest kalıyor, yaralayana ne olacak zaten yani? Bu nedir? 3000 litre kaçak zeytinyağı ile geçirilmiş bu sefer de. Memlekette her şey çok pahalı olunca her şey çok kıymetli oluyor. Her şeyin de kaçağını artık yapıyoruz yani. Eskiden sadece kaçak rakıdan falan bahsediliyordu. Kaçak içkiden bahsediliyordu. Bursa'da Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 3000 litre sahte kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi. Bursa Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri MS 30 yaşında ile 29 yaşındaki ÖS'nin Hatay'dan Yenişehir ilçesindeki dinlenme tesisine faturasız sahte zeytinyağı getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıyor. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüphelinin Bursa'ya geldiği araç Yenişehir ilçesi Karaköy mahallesinde jandarma tarafından durduruluyor. Araçta yapılan aramada tenekelere doldurulup paketlenmiş bandrolsüz kaçak karışım 3000 litre sahte zeytinyağı ile geçiriliyor. Ya diyeceksin ki tamam şimdi bunlar eyvallah da ya böyle bir haber olur mu? Sevgili dinleyenler, lütfen burayı pür dikkat dinleyiniz. Çünkü nedir hikaye, bak. İnternetten satın aldığı sahte Kanada ehliyetiyle. Şimdi bu arkadaş aynı zamanda bizim vatandaşımızmış mı? Dur bakayım, haberi bir okuyayım abi. Dün gözüme takılmıştı çünkü bu haber. Canım kardeşim, internetten satın aldığı sahte Kanada ehliyetiyle, bu da yetmiyormuş gibi kaçak tur minibüsü şoförlüğü yapan yabancı uyruklu Türk vatandaşı şahıs yakalandı. Yapılan kontrolde şahsın çalışma izninin de olmadığı ve tur minibüsünün de evraklarının eksik olduğu tespit edildi. Hem sahte ehliyet kullanan şahsa hem de eksik evrakla çalışan servislere cezai işlem uygulanırken çalışma izni olmayan ve okul taşıtı belgeli iki araç trafikten men edildi. Yavrum, hakikaten geldiğimiz hale bak yani şimdi. Vatandaşlık Türkiye'den, ehliyet Kanada'dan. Bizden vatandaşlık almış, Kanada'dan da gitmiş ehliyet almış çocuğum ona. Yaptığı iş yaptığı işte kaçak zaten yani. Vallahi akıl fikir ihsan eyle yarabbi, ne diyelim ki.

0: Buradayız burada. Şimdi sevgili dinleyenler, haberler. Aynı zamanda elbette bu anonsla birlikte günün konusuna gelecek mi? Tabii ki de gelecek. Bakınız, bir hırsızlık haberimiz var ama geldiğimiz nokta şu. Şöyle bir şey olmuş. Diyarbakır'da kapanmayan hem zemin geçit bariyeri nedeniyle şimdi tren geldiğinde kapanması gerekiyor normalde. Kapanmadığı için de tren ile bir araba çarpışıyor. Kazada da iki kişi yaralanıyor. Olay da ise bariyerin kapanmasını sağlayan akülerin birinin çalındığı ortaya çıkıyor. Velhasıl hırsızlar bariyerin aküsünü çalınca bakın bir de kazaya da sebebiyet vermişler. Abi insanların başına şu gelir bu gelir hiç kimsenin umurunda değil abi. Bakalım neymiş? Diyarbakır'da kapanmayan hem zemin geçit bariyeri nedeniyle trenin hafif ticari araca çarptığı, iki kişinin yaralandığı kazada bariyer akülerinden birisinin çalındığı belirlendi. Yahu arkadaş, nereden aklınıza geldi? Hakikaten söylüyorum yani. Habere göre çekçek ile aküyü götürdükleri bildin gelmişler abi. El arabasıyla almışlar gitmişler yani. Velhasıl bu arkadaşlar gözaltına alınmış, yakalanmış. Ve toplamda 37 suç kaydı bulunan iki şüpheli adli kontrol şartıyla biz bu arkadaşları da yine serbest bırakmışız yavrum. Bak, daha ciddi bir şey olabilirdi. İnsanlar hayatını kaybedebilirdi. Çünkü sen geliyorsun işte o tren geleceği zaman malumunuz seni bak diye aşağıya iniyor ama inmediği için de sen de diyorsun ki herhalde tren gelmeyecek ama geçiyorsun. Geçerken de çok ciddi bir şey yoktur inşallah ki hafif ticari araç trene çarpıyor. Sebep? Çünkü o bariyer inmemiş. Sebep? Aküsünü çalmışlar yani. Ve biz bu arkadaşları yakalamışız. Hani diyorsun sadece bu sefer yapmış olsalar tamam serbest bırakalım da bu arkadaşın zaten daha önce 37 tane suç kaydı var. Buna rağmen yine biz serbest bırakmışız. Kaza canım kardeşim Bağlar ilçesine meydana gelmiş. Mardin yönüne giden makinistliğini Necmettin yeğenin 48 yaşında yaptığı yük treni kapanmayan bariyeri nedeniyle hem zemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Sait din kullandığı hafif ticari arabaya çarpmış. Kazada yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücüsü ve yanındaki Muhammed Nur O yaralanmış. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Kaza güvenlik kamerasına yansırken iki yaralı tedavilerinin ardından onlar da taburcu olmuş. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızlık ve buraları geçelim hızlıca. Velhasıl bakmışlar demişler ki ne oldu? Yani niye böyle bir şey oldu? Yaptıkları çalışmalarda bariyerlere ait elektrik panosundan bir akünün çalındığı, birinin de olay yerinde bırakıldığı belirlenmiş. Ekiplerin güvenlik kamerasıyla saha çalışmasında iki şüphelinin çekçek ile gelip akülerden birisini götürdüğü tespit ediliyor. Ve bu arkadaşların 27 suç kaydı var. Peki yaşı kaç? Yaşı da 27. Öteki de 30 yaşında. Oy oy. Ya diyorsun bu arkadaşlar niye serbest kalıyorlar? Allah göstermesin, çok daha ciddi kaza olabilirdi. Şimdi al bak, çok fazla konuşuldu bu. Adana'da görev yapan hakime diyelim, hakim değil de kadın, Hakime Gül, yasak aşk, uyuşturucu partisi ve rüşvet gibi iddialarla gündeme gelmesinin ardından ihraç edilmişti. Şimdi bak, hakim diyorsun, hakime diyorsun, Hakime Gül'ün büyücüde görüntüleri de ortaya çıktı. Pardon. Haber bu. Hakim Gül artık neyse, pandemi döneminde birlikte alkol aldığı başsavcı vekilinin adli emanetten çıkardığı uyuşturucu maddeyi kullanıp parti yaptıkları da ileriye sürüldü. Bunların kafa güzel. Sonra biz de şaşırıyoruz. Bu kadar suç kaydı olan insan diyoruz, bilmem ne diyoruz. Bu çok enteresan. Hakikaten söylüyorum yani. Bakarız çiçeğim, bakarız. Şişiyorum, yemin ediyorum ya. Bazen söylüyorum. Programa giriyorum, normal abi. Ortalara doğru bir geliyorum, bakıyorum içim şişmiş. Şimdi kurban olduğum günün konusu hakikaten söylüyorum çok keyifli olacak. Çünkü yavrum belgesellerde izlerken ben ki oldum olası belgeselleri çok severim, hayvanların belgesellerini. Sonra bir aklıma geldi, dedim oğlum Arif Güven hakikaten söylüyorum yani hangi sadece hayvandan niye örnek alıyoruz ya da niye kendimize çok yakın buluyoruz? Mesela bir şey söyleyeyim mi? Ben vallahi bir şey söyleyeceğim ya, ben abicim hani kedi gibiyim. Niye biliyor musun? Başımı okşayanın kendini sahibim zannetmesine izin veriyorum yani. Ya da bu aralar işte program başındayken böyle çok zırlaya zırlaya ağlaya ağlaya programa girdim. Dolayısıyla da hiçbir şey yapmak istemiyorum dedim. Valla bu aralar kendime tembel hayvan diye bir hayvan var ya. Dolayısıyla tembel hayvanı örnek alıyorum yani. Siz bu aralar canım kardeşim ya da işte hayatınız boyunca hangi hayvanı örnek aldınız? Hangi davranışından dolayı? Bir dünya hayvan var. Bir sürü özellikleri var. Dolayısıyla... Soralım bakalım kıymetli dinleyenlerimize, sizin örnek aldığınız hayvan hangisi abi? Çünkü hayvanlardan da çok şey öğreniyoruz diyoruz ya bazen. Bu sebepten dolayı bugünün konusu bu olsun. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim bir kez daha söylüyorum. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dolayısıyla yazınız, yollayınız.
1: Tanrı diğer radyo programı yapanlara merhamet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
2: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çan'dan Furkan ben.
3: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
4: Selam abi, Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
5: Arif Güven Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
6: Arif Güven Showtime.

0: Selam Arif baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizim. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
1: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım? Hafızamda hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı, Arif'ten Güven'i de Ali Güven'le bir şarkıcı vardı abi. Bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
2: Abi valla seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunu farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
3: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
4: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
4: Arif Güven Showtime.
7: Radyo merhaba, reklamlar.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
9: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
10: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: adamın değil misin? 10 numara 5 yıldız falan. Onun yerine You're the Best diyorum. Sevgiler Londra'dan. Bye. You're the Best.
1: Abi seni her gün dinliyoruz ya. Süpersin Arif abi. Böyle devam. Selamlar Hollanda'dan.
2: Arif abi, Kapadokya'dan günaydın. Turistlerle birlikte gökyüzünden seni dinliyoruz. Takipteyiz.
3: Arif abi çok üzgünüm. Seni dinleyemiyorum. Annem beni okula gönderiyor. Keşke okul olmasaydı.
4: Arif, senin yüzünden personelle papaz olacağız. Senin sesin gelmiyor diye adam makineyi açmıyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız sevgili dinleyenler, bilenler mutakabiliyorlar. Artık programı ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikteyiz ki günün konuşulunda verdik mi dinleyenlerimize verdik. Dedim ki etrafımızda çiçeğen bir sürü hayvan var. Hayvanlardan öğreneceğimiz şeyler var diyoruz. Dolayısıyla da soralım bakalım dedik. Kurban olduklarıma. Sizin örnek aldığınız bu aralar böyle bir hayvan var mı? Ben tembel hayvana kendimi çok benzetiyorum bu aralar. Bak bir şey söyleyeceğim. Hayvana hem tembel demişiz, bir de yetmiyormuş gibi tembel hayvan demişiz bir de yani. Biraz fazla hakaret olmuş. Bakan. Dinleyenlerimizin örnek aldığı hayvanlar. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Dolayısıyla abi ben de şu özelliğinden dolayı bu hayvanı örnek alıyorum kendime diyebilirsiniz. Geceleri uyumaması, sessizliği sevmesi ve inatçılığıyla bilinen birisi olduğum için baykuş diyorum abi. Güzel. Bak demiş ki karga abi. Beşle kargaya oysun gözünü. Fakat diyor benim fakat üzerin gözünü oyuyorum diyor. O ayrı da ben kavga sesini çok seviyorum. Ve ötüşünü böyle hayran olduğum, bana bu kadar huzur veren başka bir şey yok samimiyim demiş ya. Ah karga sesi. Ormanda ağaç evde oturup karga beslemek istiyorum. Çok ama çok istiyorum bunu. Hadi bakalım. Zaten benim dinleyici de normal olacak değil yani. Kendime örnek aldığım hayvan ceylan abi. Sebep? Risk almayı seven ama avcısına dirense de sonunda boyun eğip talihine yenik düşen, saflığı en büyük düşmanı olan. Bu sebepten dolayı demiş ki kendimi ceylana benzetiyorum. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun. Ömer'im yollamış, kurban olduğum canım kardeşim benim. Diyor ki vallahi paşam bu arada kendimi bukalemun gibi hissediyorum. Kim bir şey dediyse işim var deyip geçiştiriyorum. Evet abi. Sorduk, kendinize örnek aldığınız hayvanlar var mı? Bugün panda gelmiş. Oğlum onlar çiftleşmiyor lan. Bak demiş ki panda abi senede bir sefer çiftleşiyor, onda da büyük bir olasılıkla çocuk yapmıyorlar. Kendime örnek aldığım hayvan at abi, at. Kuvvetli hafızaları, asil duruşlarına imrediyorum. Vay be ne güzel, hakikaten şöyle ben de çok severim atları. Bak kendime örnek aldığım hayvan komodo ejderi. Örnek almak ne kelime, rol modelim resmen demiş ya. Benim de kendime örnek aldığım

0: Benim ciğerim yıldırmış. Örnek aldığım hayvan köpek abi diyor. Bu söylediğimde garip oluyor biliyorum ama diyor kendimi benzetiyorum da. Köpeklere mi benzetiyorsun kendini? İlginç. Vay, kendimi Doğan'a benzetiyorum abi. Çünkü diyor bakışlarım haşin, sert ve dinamik. Vakti be koçum benim. Selam, iyi yayınlar. Sanırım beta balığı. Ben, o şu beta balığı şey değil mi? Sarkaçları olan, tek başına yaşayan. Bak doğruymuş. Sanırım beta balığım. Tek başıma kimseye zararı olmadan yaşar. Ama yanına gücünün yettiği bir canlı konulunca yemeye başlıyor. Evet, beta balıkları tek yaşar zaten. Tabii ki timsah. Sebep? Yazın abi. Sebebi de yazın. Benim örnek aldığım hayvan. Koala abi. Çok şirin ve sakin ama diyor agresif hali de çok feci. Aa, görmedim. Ya bu şimdi ineklerle alakalı işte. Biz aldık mı o haberi? Hakikaten böyle bir haber vardı işte. Çok affedersiniz yerleniyormuş. Bir şeyler oluyormuş, çıkarttıkları gazla mazla. Bak diyor ki inek olmak isterdim abi. Kendimi ineklere örnek alıyorum. Bu kadar insana faydası olup da diyor. Evet, gazını çok görüyoruz hayvanın. Dolayısıyla neredeydi o? Bir ülkede vardı. Biz seçtik mi haberi? Aldık mı yavrum? Neyse dur sonra bakarız ona. Sevgili dinleyenler, günün konusu bariz belli. Dediğimiz gibi etrafımızda bir sürü hayvan var. İnsanların da hayvanlardan bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla da siz hangi hayvanı örnek alıyorsunuz, hangi özelliğinden dolayı? Günün konusu budur çiçeğim. Yazınız, yollayınız. Ne yapalım? Mola.
1: Arif abi, iş yerine geldim. Arabada oturuyorum. Vallahi inemiyorum. Seni dinliyorum diye.
2: Arif Güven, ya sen olmadan ruta çıkamıyorum, iş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim, arabada inesim yok ya. Müşteri bağırıyor, hadi gel. Yok diyorum Arif, bitsin ya, yeter vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya. Arif Güven,
3: şovunda. Kolay gelsin Arif abi, bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi, bize de söyle bunun yöntemini.
4: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan Bildan.

0: Mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Oy kurban olurum. Suzan'ım yollamış. Fare gibiyim bugünlerde diyor. Bir görünüp bir saklanmak istiyorum. Kimseyi çekemiyorum. Vallahi ben de öyleyim. İlla ben de öyleyim yani. Bakan. Canım ciğerim yollamış. Ben de kedi gibiyim abi. Kışın hep sobanın yanında uyuyorum diyor. Selam patron, iyi yayınlar diliyoruz. Yeni açtık, günün konusunu öğrenebilir miyiz? Eyvallah canım kardeşim, günün konusu şu. Etrafımızda malumunuz bir dünya hayvan var. Bazı hayvanların bize insan olmadan öğrettikleri şeyler var. Dolayısıyla da sorduk dinleyenlerimize. Dedim ki senin şu özelliğinden dolayı abi ben de bu hayvanı örnek alıyorum dediğin bir hayvan var mı? Çiçeğim, günün konusu budur. Bakan. Şu an diyor, o kadar karışık ortam, resmen maymuna dönmüşüz. Buyur canım ciğerimi yollamış. Ben değil de abi diyor kız arkadaşım. Net papağan gibiydi, hiç susmuyordu. Benim örnek aldığım hayvan salyangoz abi. Yaptığı işte iz bırakıyor demiş. Hem de yumuşacık, aynı ben diyor. Bilemiyorum. Civciv abi malum tatlı. Tek derdi yemek, su. Evet abi ya. Ben bunu söyledim. Civcivden korkan insanla tanıştım ben ya. Dedim nasıl ya? Hakikaten ya dünyanın en tatlı hayvanı. Ve dolayısıyla da dedim bundan korkuyor musun? Dedi vallahi korkuyorum, billahi korkuyorum. Ya bir insan dedim civcivden nasıl korkar ya? Gerçi haklısın. O pençeleriyle sana doğru şöyle bir hamle yaptı mı vallahi billahi söker alır ciğerlerini. Karette gibiyim abi. Eyvallah canım kardeşim. Tabii ki diyor panda gibi hissediyorum ve pandaları örnek alıyorum. Tüm gün yatıp yuvarlanıyorlar. Kendimi kanepeden aşağı bırakıyorum. Yatakta yuvarlana uyumaya çalışıyorum. Anka kuşu ama sadece örnek alıyorum, öyle değilim. Vay, kendi küllerinden doğma. Bak demiş ki bazen karınca bazen tembel hayvan. Evet, uçlarda yaşıyorum. Evet ya. Bu maymunu ne demekse bilmiyorum, ilk defa böyle bir şeye denk geldim. Bakayım. Kara kartal. Kendime örnek aldığım hayvandır abi. Sebebini de söyleyin yavrum, işte onu söylüyorum yani. Bak aslan geldi, ilk defa geldi. Gücü, odaklanışı, asaleti, sahip olduğu duruşu çok çekici abi. Benim de örnek aldığım hayvan kelebek. Yavrum ömrün kısa olacak yemin ediyorum ya. Hafif diyor, dertsiz, özgür, güzel olma özelliğinde ayrı çekiciliği var. Ama işte bir şey diyorlar ya, bir gün mü sürüyormuş öyle bir şey? Ne kadar doğru bilmiyorum. Bak diyor ki tembel hayvandan başkasını tanımam abi. Örnek aldığım tek hayvan tembel hayvan. Baba hakikaten hepimiz o kadar çok tembel hayvan yazmışız ki. Bir tane daha geldi, tembel hayvan. Diyor ki abi acelesi yok. Varoluşu 13.7 milyar yıldır evren tarihine yayılmış gibi hareket ediyor. Hakikaten ya hiç acelesi yok abi. Ne kadar değil mi? Benim de örnek aldığım hayvan senin köpeğin Rottweiler. Benimki Rottweiler değil yavrum, yanlış biliyorsun. Benimki Golden. Sürekli bir heyecan, bir ilgi hali. Evet doğru söylüyorsun. Bakayım. Tabii ki hamsi demiş. Sebep? Dediğimiz gibi, dedim ki örnek aldığınız hayvan yavrum hamsi yazıp yollamışsınız. Sebebi. Bak tavşan gelmiş. Benim de kendime örnek aldığım hayvan abi kesinlikle karga diyor. Herhangi bir zeki, çok yaşayan bir kuş da evet çok zekiler ya. Oğlum şey para çalıyordu lan şey. Para çaldığı karga hatırlıyor musunuz? Bir evin balkonuna soğusun diye kapuska konmuştu. Kapağı açtı, kapuska çaldı ya. Hırsız karga. Kesinlikle karga abi. Herhangi bir zeki, çok yaşayan kuş da olabilir. Etiyle sütüyle karışmıyor neredeyse. İnsan ömrü kadar. Bizden çok daha hızlı uzun yaşıyorlar diye biliyorum ben. Vallahi var bir dünya mesaj var. Gençlik kurban olduğum olabiliyorsa bir yere ayrılmayın. Çünkü babacığım tey. Baba kaç tane? Daha iki parti bakacağız. Evet daha iki parti yetecek kadar mesajımız var. Canım ciğerim ayrılmayın. Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Arif abi, benim adım da Arif. Seni ilk dinlediğimde çivi çakıyordum abi. Samsun Bafra'dan sevgiler.
1: Selam Arif, seni ilk dinlediğim gün bugün. Çok heyecanlıyım. Çok trafik var. İzmir'den ses kaydı yolluyorum. Ben Selin.
2: Arif, biraz önce abonenin suyunu kapattım. Garibim duşta kaldı. Söyle bizi affetsin.
3: Seni ilk dinlediğimde Arif Güven, çıldırmış olduğunu düşündüm ve ben de çıldırdım.

0: Joker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo merhaba. Reklamlar
6: Arif
5: sona
6: Güven
5: erdi.
6: Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
0: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. İstanbul Gebze'de sanayide dinlemiştim. O günden beri her programını dikkatle ve itinayla dinliyorum.
9: Selam Arif, seni ilk dinlerken trafik polisi çevirdi, deli misin, ne gülüyorsun kendi kendine dedi. Bu da ilk bir hatıra.
6: Arif Güven Showtime.
8: Arif abi, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. Eskaza denk geldi. Hemen radyoya kaydettim. O gün bugündür her programını dinliyoruz abi. Saygılar.
6: Arif Güven Showtime.

0: Mesajlar. Bakayım. Mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadılar. Dediğimiz gibi örnek aldığınız hayvan nedir? Günün konusu budur. Bakan. İyi yayınlar. Ben İbrahim. Hollanda'dan selam olsun. Ben kış mevsimlerinde kedi, yazın da köpekleri örnek almak isterdim. Çünkü diyor kediler kışın sıcak yer ararlar. Köpekler ise yazın serin yer ararlar. Evet, doğru. Güzel tespit. Bakam. Öyle bir inadım ki keçi demiş tam favorim. Annem bile gök gözlü gavur inatlı diye sitem ediyordu. Buyur, ben kendimi aslana benzetiyorum. Ben de mecbur kaldığımda 4-5 kişiye müdahale edip tehlikeyi bertaraf edebiliyorum. Güzel. Aslan kardeşim benim. Nil timsahı abi demiş. Sebep? Akarsuların tek hakimi, ormanın kralı dediğin aslan bile suya girerken 10 defa düşürüyor. Sessiz, sakin, kimseyi iplemez. Gözler suyun üstünde. Bakar bu millet ne yapıyor diye. Karizma hayvan demiş. Eyvallah canım kardeşim. Bak diyor, kendime örnek aldığım hayvan kedi abi. Çünkü diyor sülalesi rahat. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Dolayısıyla da yine bir tembel hayvan gelmiş yavrum. Bengal kaplanı geldi. Ah, Sibirya kaplanı geldi. Bak yıllar önce baba ortaokula falan gidiyordum herhalde. Siz oynar mıydınız bilmiyorum. Bizim çocukluğumuzda böyle bu kadar teknolojik şeyler yoktu. Dolayısıyla isim, şehir, bitki, hayvan oynuyorduk abi. B ile ilgili bana hayvan gelmişti. Bizim kuzenlerle oynuyorum. Bengal kaplanını ben biliyordum. Bengal kaplanı yazdım. Dediler ki Bengal kaplanı diye bir şeyim var. Dedim var. Ya sen bilmiyorsun diye bu canlıyı görmemezlikten gelemeyiz herhalde. Yani öyle değil. Kaplan yazacaksın. Oğlum işte adı böyle. Bengal kaplanı geliyor. Buyurun, kendime örnek aldığım hayvan. Ayı abi demiş ya. Ayı çok asil bir hayvan. Evet ya. Tembel hayvan net. Abi tembel hayvan çok geliyor. Bu aralar çenem düştüğü için muhabbet kuşu net demiş ya. Penguen. Kendime örnek aldığım hayvan. Çünkü diyor sadık. Vay güzel. Anka kuşu abi. Şaka be şaka demiş. Benekli sırttan dururken anka kuşunu ne yapayım diyor. Buyur, kendime örnek aldığım hayvan sincap abi. Ya bizim burada var, çok güzeller ya. Alıştıramadım bahçeye, bir gelseler valla. Sincap tabii ki demiş. Hızlı ve sürekli çalışırım. Hız para demektir, süreklilik de güven demektir. Bak güzel yere bağlamış. Konusu budur. Çiçeğim, kendinize örnek aldığınız hayvanlar var mıdır? Bakan. Kedi vallahi diyor ya. Namussuzun ah yalan dünya derdi olmadan yan gelip yatarak kendisini öyle bir yalaması var ki kıskançlığından kuduruyorum. Kediyi mi kıskanıyorsun? Bak sadakat konusunda kartalları tercih ediyorum abi. Kendime örnek aldığım hayvan o. Hayatları boyunca tek eşliler. Vay güzel. Selam, iyi yayınlar. Evet ya, bal porsu canım kardeşim. Bak demiş ki kimseye eyvallah yok. Asla geri vitesi yok. Full ileri. Evet abi. Bildiğin aslana maslana kafa tutmaya çalışıyordu ya. Vallahi bal porsu. Bak dedim ki tövbe yarabbim be. Bu da bizi ciddiye aldı anladığım kadarıyla. Sevgili dinleyenler, hayvanlardan öğrendiğimiz elbette çok şey olabiliyor. Dedim ki örnek aldığınız bir hayvan var mı? Canım ciğerim gülücük de yollamış Allah'tan. Diyor ki insan olun insan. Benim idolüm panda abi. Ben diyor bu kadar rahat, bu kadar hayat dolu, eğlenceli başka bir hayvan görmedim. Vallahi gençlik mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize teşekkürler. Emme mola mı vereceğiz abi? Evet abi. Koşmayı seven ve hızlı koşan birisi olarak ben diyor kendime örnek aldığım hayvan çıta abi. Güzel. Vallahi şöyle bir mola vermemiz icap ediyor canım kardeşim. Çünkü dediğim gibi burada ışıklarımız yanıyor sönüyor. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın, bir parti daha mı? Evet abi, bir parti daha bakacağız.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım. Arif Güven. Ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
3: Abi kurban olduğum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Yapıştır yavrum bir daha. Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlence malumunuz radyonuzdan. Son parti, şöyle bir mesajlara bakalım. Mesaj yollayan dostlarımıza da teşekkür edelim. Bakayım. Şu sıralar eşek gibi çalışıyorum. Karıncanın 10 katı taşıdığı yük gibi dert taşıyorum demiş ya. Kıyamam canım kardeşim, ne oldu sana? Ne oldu böyle? Buyurun. Benim de kendime örnek aldığım hayvan abi karınca, ama diyor öyle şahsi çalışkanlığı değil ha, yaptıkları mükemmel ekip çalışması. Evet, güzel, doğru söylüyorsunuz. Genelde yavrum bakıyorum tembel hayvan bir numarada. Şu duruş, şu yatış, şu olaylara karşı kayıtsız kalması. Vallahi diyor ben kendime tembel hayvana örnek alıyorum abi. Bak panda da çok fazla var abi. Evet abi. Fil abi, ne yazık ki hafızam benim lanetim demiş. İyi de kötüyü de unutmuyorum. Evet ya, fil hafızası diye bir şey var abi. Bir de balık hafızası diye bir şey var değil mi? Yavrum balık hafızan varsa balık yediyorlar. Faydası olsa balığın kendisini olur abi. Bakam. Erkek aslan abi günde 18 saat uyuyor. Dişi aslanlar, sırtlanlar, çakallar falan hepsi diyor avı yakaladıktan sonra ortaya çıkıyor. Kendime örnek aldığım hayvan erkek aslan. Güzel. Toparlayalım mı yavrum? Oy. Nereyi toparlıyoruz? Ortalık dağılmış. Ortalık dağıldı. Düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş yani. Benim de kendime örnek aldığım hayvan kaplumbağa abi diyor. Acele giden ecele gider. Evet, doğru söylüyorsun. Bir de tilki diyor. Çok uç noktalar gibi görünüyor olabilir. En güzeli ikisinin ortası olmak abi. Yani tilki kadar akıllı fakat diyor kaplumbağa kadar adımı sağlam atan bir hayvan olmam lazım. Eyvallah kardeşim benim. Aslan abi gücünden dolayı, at asil duruşundan dolayı. Balık diyor. Eğer doğruysa hafızasından. Unutmak istiyorum bazı şeyleri. Tövbe yarabbim ya. Günün konusu buydu. Örnek aldığınız hayvan var mı dedim, yılan gelmiş. Sebep güzel sokar diyor. Babacım benim yeni sevdiğim hayvan yine gelmiş ya. Benim örnek aldığım hayvan sincap abi. İşin, gücün yaşamak olacak diyor. Öylesine kendi halinde, öylesine doğa ait ki bu hayvanı. Evet ya, ben çok seviyorum abi. Çok tatlılar ya. Benim kendime örnek aldığım hayvan koyun abi. Sayısı çok oldukları için diyor. Hep onların istediği oluyor. Buyurun. Abi dışarısı çok sıcak. Evden çıkmak istemiyorum. Dolayısıyla kendime örnek aldığım hayvan şu anda odanın ortasında sürekli dönerek uçan kara sinek demiş ya. Dün benim odada da vardı. Abi yani koca odada nereden girdim, bir de gidip beni buluyor böyle. Dedim oğlum lanet olası kara sinek. Şu anda hayatta kalıyor olmanın tek sebebi benim üşengeçliğim. Yani lan canını almak tek bir harekete bakar. Hadi dedim git işine ya. Bakam. Benim kendime örnek aldığım hayvan Black Jaguar. Yürüyüş, bakış, tehlike, dikkat, o biçim diyor. Kedi abi, kedi. Kişisel temizliğini önemli. Evet ya, doğru söylüyorsunuz. Yavrum hepimiz tembel hayvanız, yemin ediyorum. O kadar çok tembel hayvan örneği geliyor ki. Hepsi oluyor da bu aralar diyor tembel hayvan abi. Benimki de hiçbir şey yapasım gelmiyor. Evet, sıcaktan dolayı, doğru söylüyorsunuz. Kendime örnek aldığım hayvan da at abi. Yorulmaz, inatçı, sadık, güzel. İlk defa duyuyorum, testere balığı. Kendi kendine üreme özelliğine sahipmiş. Şu anda diyor örnek aldığım tek hayvan bu. Allah Allah. Benim kendime örnek aldığım hayvan bütün hayvanlar abi. Hepsi insana göre öyle masum ki zevk için öldürmezler. Yalnız karın doyurmak için öldürürler. Çevrelerine zarar vermezler. Muhteşem doğal yeteneklere sahipler. Evet ya, ben de çok severim hayvanları. Ya bunu Allah rahmet eylesin. Bu tekerlemeyi Zeki Müren mi söylüyor diye. Oradan mı yola çıkarak söylediniz? Bak diyor ki benim en örnek aldığım hayvan abi.
boz ala boz başlı pis porsuk. İşi gücü bu tarlaya ekilen şu şinik kekere mekereye dadanmak. Evet ya, Allah rahmet eylesin. Ya bir sahnede ya da bir televizyon programında böyle bir şey söylemişti, hatırlıyorum ben.

Bu arada selamlar, iyi yayınlar, mesajlarımız var. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Benim kendime örnek aldığım hayvan abi, deve kuşu demiş. Sorunları görmezden gelebilir, umursamaz. Sorunları umursamayacak kadar da büyürse, evet doğru söylüyorsun. Abi, gelen mesajların %39'u yemin ediyorum tembel hayvan abi.

0: Benim de kendime örnek aldığım hayvan abi panda. Kimse umurlarında değil. Üstelik de diyor çok sevimliler. Nesli tüken tehlikede olduğundan değerinin de çok arttığını biliyoruz. Kendimi ona yakın buluyorum. Eyvallah kardeşim benim. Gençlik kurban olduğum artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Babacığım bir F5 yapacağız. Yazıyor yazıyor gelecek. Ayrılmayın.
1: Selam Arif. Ben Yağmur. Haberleri

0: İşe giderken de takipteyiz.
1: Parti kur, oy verelim Arif abi. Gebze'den Doğukan, saygılar abi.
2: Arif abi, parti kur, oy verelim, oy. Oy verelim, oy.
3: Arif Güven, Showtime. Kalsıra bizim kadar eğlence.
4: Arif abicim, selamlar, saygılar. Abi programını ilk defa dinliyorum. Acayip hoşuma gitti. Seni çok sevdim abi. Sevgi, saygı. Şu an Bandırma'dan Balıkesir'e geçiyorum. Saygılar.
5: Arif abi merhaba. Ben Mehmet Aydın Nazilli'den. Dün akşam yanlışlıkla radyoyu açtım ve senin yayınını buldum. Gerçekten yayınını bulduğuma çok sevindim. İyi yayınlar.
3: Arif Güven, Showtime.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında.
1: Merhaba Arif abi, ben Rıdvan Kartal'dan. Ya abi, konuyla hiç alakası yok ama sunucu senin ismini söylerken bir an sanki kendimi sirkteymişim gibi hissediyorum ya. Hani sen çıkacaksın, ipin üstünden yürüyeceksin. Hani ateş yanan çember var ya, onun içinden böyle zıplayarak atlayacak mısın gibime geliyor ya.

0: Joker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
5: Ah aparım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
6: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
7: Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı, programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.
8: Oh,

Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi şöyle bir F5 yapacağız. Hızlandırılmış haber turları. Bakalım yazıyor, yazıyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Buyurun şöyle bir Kocaeli'ne gidelim. Çünkü Kocaeli'nde canım kardeşim, şimdi bahçesinde bu arkadaş ekilmemesi gereken uyuşturucu ottan ekmiş. Yakalanmış. Açıklama şu. Demiş ki, vallahi uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için bunları ektim demiş. Dedim Sokrates, kalk da savunma gör. Kurban olun. Bağ evine otun cinsini söylemeyelim. Velhasıl bilenler mutlaka biliyorlar. Böyle bir şey eken bu arkadaş demiş ki uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için ektik. Neymiş hikaye? Madde ticareti yaptıkları iddia edilen 4 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan S de uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için tutuklu sanık E.E ile fındıkla bunu ektiğini söylemiş. Tamam. Sonra diyorsunuz ki babacığım ülkede tarım yok. Ülkede anladığım kadarıyla tarıma değer veren yok ya. Adam bir şekilde ekmiş yani. Bu nedir bakalım? Şimdi hırsızlık yapan kişileri depoda döven market sahibi canım kardeşim. Hikaye hakikaten çok enteresan. Ya ben şu şeyi söyleyecektim canım ciğerim ya. Şu habere bakacaktık aslında biz. Niye bu kadar insanlar serbest kalıyor falan diyorduk ya, hatırlıyor musunuz? Bakınız. Adana'da görev yapan hakim ya da işte kadın olduğu için hakime. Gül A yasak aşk uyuşturucu partisi aynı zamanda rüşvet gibi iddialarla gündeme gelmesinin ardından ihraç edildi. Şimdi bu hakimenin büyücüde görüntüleri çıkmış. Sonra bu kadar suç kaydı serbest. Niye serbest? Hakime Gül pandemi döneminde birlikte alkol aldığı başsavcı vekilinin adli emanetten çıkardığı uyuşturucu maddeyi de kullanıp parti yaptıkları da ileri sürüyor. Gül A. Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi'nde akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında da bu arkadaş 500 milyon rüşvet aldığı da öne sürüldü. Habere göre Gül A. Hakime artık neyse. Adliyede sevmediği avukat, savcı ve hakimlerin fotoğraflarını büyücülere verip başarısız olmaları için büyü yaptırdığı da iddia ediliyor. Bir de bu arkadaş davada karar mı veriyor? Bak, bir tane büyücüsü varmış bu arkadaşın. Aynı zamanda işte seni sevmiyorsa, avukatsın, savcısın, sevmiyor seni, hakimsin, sevmiyor seni. Senin fotoğraflarını büyücüye verip başarısız olman için büyü yaptırıyorsun yani. Görev yaptığı her kentte bir büyücüsü vardı ve kararsız kaldığı dosyalar içinde bu ki... Şimdi bak, senin bir hikayen var, bir derdin var. Sallıyorum işte, zamanında arabanla ilgili bir sıkıntı yaşamışsın, öyle olmuş böyle olmuş. Şimdi gidiyorsun hakime derdini anlatıyorsun. İşte bu kadın olduğu için hakime derdini anlatıyorsun. O da kararsız kaldığı için de büyücüye mi soruyor? O ne ala, ne güzelmiş ya valla. Şaka gibiyiz ya. Buyurunuz. İzmir'de canım kardeşim böyle bir 200 milyon yıllık vurgun iddiası var. Ve derler ki bir Seçil Erzan vakası daha. Nedir hikaye? İzmir'in Bornova ilçesinde bankanın şube müdürü Hatice Ö. Tamam. Hakkında yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisiyle 2 iş insanının bulunduğu kişilere 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülüyor. Hatice Ö'nün intihar girişiminde bulunduğu da öğreniliyor. Bu şey Seçil Erzan'ın kopyası. Aynısı. Abi biz de dolandırılmaya hakikaten doyamadık. Yemin ediyorum doyamadık yani. Oy oy. Aa bak, hırsızlık yapan kişileri depoda döven market sahibi. Hırsız serbest, market sahibini gözaltına almışız. İşin içinden çıkamayıp büyücüye mi verdik olayı, ne yaptık? Şüpheli kadının çantasından 3 tabanca, 1 Kora madalyası, aynı zamanda 95 tarihi eser ele geçirilmiş. Bu da İzmir'imizde canım kardeşim. İzmir Buca ilçesinde bir taksiden şüpheleniyorlar ve durduruyorlar. Çantada 3 tane tabanca, 1 Kora madalyası ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlerinden 95 obje ele geçirilmiş. Ablaya bak. Abla bildiğin ortalıklarda müjde gibi geziyor.
Buyurun. Sadece bizim memleket olup bitenler değil, gezegende ne oluyor ne bitiyor bakıyoruz biliyorsunuz. Al. En son Suudi Arabistan'la alakalı yine böyle bir haberimiz vardı. Şimdi yine başka bir haber, o da şu. Kadınlar aptal oldukları için araba kullanamazlar diyen Suudi din adamına vaaz yasağı verilmiş. İyi olmuş abi, iyi olmuş. Çünkü hem bu arkadaş için söylüyorum hem de bu tarz düşünceye sahip olanlar için söylüyorum. Aklı yarım olan başkasını da öyle zannedermiş gençlik. Beyler, Türkiye'de erkekler ev işlerini babacığım sadece 21 dakikada hallediyormuşuz ya. Türkiye'de erkekler ev işleri için günde sadece 21 dakika harcarken kadınlar 261 dakika zaman ayırıyorlarmış. Demek ki neymiş? Ev işleri normalde 21 dakikada bitebiliyormuş. İşin uzaması kadınlardan ötürü be ya. Sevgili dinleyenler, valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Ne yapalım abi? Şey mi yapıyoruz? Kurban olduğum. Final yapacağız. Helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş haberiyle. Artık final. Artık veda.

0: edilecek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
2: Bol bol gülün.
3: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek cümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
6: azıcık daha yükseltin diyeceğim ama artık.
5: Arif Güven, Arif Güven yayında.
6: Arif. Çünkü final.
4: Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlenceli.
6: Sevgili dinleyenler, tıpkı programın başında söylediklerimiz gibi finalde de 3 aşağı 5 yukarı söylenmesi gerekenler elbette belli. Çok çok teşekkür ediyoruz. Amaç belliydi, niyet belliydi. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ki yine finalde de mesajlarımız gibi. Mesaj yollayan herkese eyvallah. Modası geçmeyen radyo programı Arif Güven Showtime eyvallah. Yıllardan beri yapıyoruz abi, vallahi söylüyorum. Bir de bazı şeylerin modası geçince, bak bir şey söyleyeceğim. Eski fotoğraflara baksanıza. Allah rahmet eylesin. Ben geçen eski fotoğraflara bakıyorum. Babamın boynunda bir kravat var, yemin ediyorum. Kravatın ebatları Boğaz Köprüsü ebatlarında. Dedim oğlum o zamanlar modaymış, yapacak bir şey yok. Tabii canım, İtalyan paça pantolonlar, İspanyol paça pantolonlar. Ya şu moda denilen şey hakikaten çok ilginç ya. Eskiden daha çok izliyordum da bazen böyle denk geliyordu. Şu Fishing TV miydi? Sürekli işte ablalar, defileler. Ya öyle kıyafetler var diyorsun ki Allah aşkına bu kıyafetleri kim giyer ya? Valla. Oğlum dikselice adam gibi güzel şeyler ya. Sonra en son finalde modacıyı çağırıyorlar. Diyor ki bu kreasyonumda evrenin kozmik boşluğunu anlatmaya çalıştım. Evrenin kozmik boşluğunu anlatmışsın ama ev, ev kira, o ayrı yani. Gerçi hoş, bizim durum da öyle biliyor musun? Valla saatlerce burada mutlu insan tablosu çiziyoruz. Dinleyenlerden gelen iltifatlar, iltifatlar, iltifatlar. Ama ev kira yavrum yani. Neyse sevgili dinleyenler, giderek özel dertlerimde sizlerin canını sıkmak istemiyorum. O yüzden bu anonsumu ne olacak bu ekonominin hali diye bitiriyorum. Bu daha can sıkıcı oldu. İlk konuya geri dönelim moda. Sağ olun, var olun. Patron bugün de keyifliydi. Adana'dan selamlar. Ay kurban olurum ya. Allah sabır versin. Adana'da bizlerle birlikte olan bütün dinleyenlere vallahi söylüyorum. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Adana'da sevgili dinleyenler, bir yeri sorup da bulmak istiyorsanız kebapçıların konumu doğuştan sizde yüklü olması gerekiyor. Hiç Adana'da bulundunuz mu? Hiç adres sordunuz mu bilmiyorum ama adama diyorsun ki babacım diyorsun bankamatik nerede? İştah kebabın sol tarafından gir diyor. Birini durduruyorsun, diyorsun ki abi diyorsun bu yakınlarda market var mı? Erciyes kebabının 50 metre ilerisinde diyor. Dolayısıyla Adana'da valla bir yeri bulmak istiyorsanız bütün bu kebapçıların konumu sizde yüklü olması lazım. Canım kardeşim düğün davetiyesi yollamış yavrum ya. Genç yaşta arkanızdan kovalayan varmış gibi evleniyorsunuz. Bir de bana düğün davetiyesi yolluyorsunuz, bu ayrı dert. Bir de 49 yaşındaki ben şüpheye düşüyorum. Acaba geç mi kalıyorum evlenmek için diye yani. Kardeşim bir ömür boyu mutluluklar ama o işler bana ters, açık ve net söyleyeyim yani. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Biz artık müsaadenizi istiyoruz. Canım kardeşim yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

Hayran çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, mobilya, reklamlar.
4: En büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo merhaba, reklamlar.
9: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
11: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Özegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Özegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache'nin tercüme bürosu, Türk konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache'nin tercüme bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Millet millet hoş geldiniz, hoş geldiniz. Radyo Merhaba'ya hoş geldiniz. İyi akşamlar hepinize. Derdine düşelim ya. Edalı da modalı yar. Yar yar fistanı golalı yar. Yar yar vay sana çaldım ha. İşte güzel soğuk bir Hamburg akşam üzerinden saygılar sevgiler. Radyo Merhaba'yı dinleyen izleyen herkese hoş geldiniz. Sohbet edeceğiz. Sohbete katılmak isteyenler 0177 977 27 72. Yar yar. Abi bu ne biçim hava yahu? İki gün önce günlük güneşlik, millet kısa şortları giymiş, tişörtleri giymiş gezerken bugün ceketler çıktı yine. Hani baharlıklar geldi derken tekrar kışlıklara dönüş yaptık. Aman aman aman aman. Ben de derdine düşelim ya. Peki. Şimdi konuşacağız. Öğrenciler kaçtılar, gittiler. Gelmediler bile. Vallahi gelmediler. Gelemediler daha doğrusu. İşte ben ondan sonra kızdığım zaman bana diyorlar ki yahu nasıl bir yer kardeşim burası diyor. Evet burası böyle bir yer. Tren yok.

0: Murat Cömert konuşabiliriz de ne konuşacağım Murat, ne anlatacaksın? He, birazdan gireriz, sorun yok. Ama önce azıcık para kazanayım ya. Valla siz kazandınız, evinize döndünüz. Daha biz hiç yani siftah yok ya. Ne olacak bu işler? Hiç sponsorda olanınız yok. Hep beleş yayın dinliyorsunuz. Valla. Allah'tan sponsorlarım var da yiyecek ekmeğim var diyorum. Şaka diyorum, ben herkesin sponsor olmam. Valla bize herkes gelse gelebilir yani, ama herkes almıyoruz sponsor. Herkesin reklamını yapmıyoruz. Yaptığımız adamları da görüyorsunuz zaten, duyuyorsunuz. Şimdi size birazcık onlardan bahsedeceğim. Önce reklamlar, reklamlardan sonra anlatacağız, anlatacağız. Toplanın. Toplandık mı?
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
10: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
11: Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Reşit Erem et dünyasından selamlar demiş. İrem, pardon, İrem et dünyasından. Etleri götürüyor biz de burada. Neyse. Dün sağ olsun derneğimizde çok güzel bir doğum günü partimiz vardı. Gençlerimizin doğum gününü kutladık. Orada biraz fazla kaçırmışım. Az önce Samyar'a bile diyorum. Ya dünden beri yemek yemiyorum kardeşim, ne haldeyim diyorum. Acayip şişirdiler. Ya bu Kuzey Almanya Beşiktaş Hamburg Derneği, en sonunda istifa edeceğim. Kilo aldırıyorsunuz bana. Dilimde doladım. Zaten orada bir tane düşmanım var, Müşerref diye. Arkadaş herkese küçücük porsiyon getiriyor bana bilinçli olarak. Neden? Çünkü benim bir an önce öbür tarafa gitmem için yediriyor habire. Habire veriyor önüme yemekleri. Tatlı istiyorsun 3 tane 4 tane geliyor. 3 kişilik tatlı yedirtiyorlar. Ondan sonra böyle korkunç rüyalar görüyorum. Sizde de oluyor mu çok yiyince? Peki. Mehmet Yakar'la birlikte. Ooo, türkücü Mehmet Yakar'la birlikte yemekte şu anda Urşit Köse. Afiyet olsun. İremet dünyasına da bizden selam söyle. Bekir abicim cumartesi günü diyor, geldim diyor, biletleri aldım ama diyor şiir kitabını unuttum. Hadi bakalım. Ne yapmak lazım şimdi? Kala kala kaldım. Şiir kitabın burada, gelirsin alırsın istediğin zaman. Üç kitabın var ekstra senin için. Böyle yar, yar, yar. Osman Çetin. Biz diyor bahçedeyiz diyor. Yaz hazırlık, arabayı toparlıyoruz diyor. Niye araba dağılık? Lego gibi mi sizin araba, böyle toparlıyorsunuz? Dağlar meşeli. Ne? Yar yar narınam döşeli. Peki. Yar yar. İyi akşamlar demiş. Hamburg demiş. Kim demiş? Serkan Babacan. Peki. Murat Cömert, ara da konuşalım diyor. Konuşuruz. Hasan Bülent Su. Ne gönderdin siz? Sen ne gönderdin? Ya abi ben bir şey getirdim. O nedir ya? Abi çok ekşili bir şey o ya. Yiyemem ben onu. Yok yok. Keş peyniri diye. Bizde keş diye çok içene derler. Sizde? Zonguldaklı arkadaşlar biliyormuş onu. Peki. Avukat Talha Barut diyor. Tatildeyim. Peki, iyi tatiller. Bakalım. Başka kimlerden var mesajlar? WhatsAppçılar. Süleyman Sülün. Merhaba. Selahattin Yıldırım. Merhaba. Şimdi dostlar. Ufak ufak ısınma turu, onun ardından Murat Cömert'i bağlayacağız ilk önce. Arkadaş. Biraz önce paylaşım yaptım. Özelden yazan dostlar için ya ortaya yazın kardeşim, ortaya. Korkmayın, kimse size bir şey yapmaz. Duygu düşüncenizi paylaşabilirsiniz. Öğlen saatlerinde yaptığımız paylaşımı görmüşsünüzdür. Ya camı açamıyoruz. Bir temiz hava girsin. Ondan sonra kapatacağız. 2-3 dakika bir temiz hava girsin diye uğraşıyoruz. Esrar kokusundan duramıyoruz. Dedim ki bizim için yapılmış olan bu esrar yasası değişikliği hiç hayırlı olmadı. Problemli. Çünkü herkes her şeyi yapmaya başladı. E o da beni etkiliyor. Bu arada WhatsApp'ta problem var. Siz gönderirsiniz. Ben görüyorum yazdıklarınızı da. Şu an bağlanmaya çalışıyor sistem. Sorun değil. Ya böyle kendi kendime dedim ki bu nedir ya? Camımı açamıyorum. Neymiş efendim? Onun, ya senin özgürlüğün benim özgürlüğümü kısıtlıyor ama. Beni rahatsız ediyor ama ne olacak o zaman? Ha ne olacak o zaman? E onun dışında sabahleyin yine paylaşmadım bugün. Ama bir gün beni burada gözü morarmış ya da bıçaklanmış görürseniz ben söylüyorum size, aşağıdaki uyuşturucu kullananların yüzünden. Polisin ne geldiği var ne gittiği var kardeşim. Adamlar mekana sokmuyorlar bizi, mekana. Giremiyoruz ya, kendi mekanımıza giremiyoruz. Ondan sonra Hakan kardeşim neredesin sen ya? İyi yayınlar abi diyor. Kesin İtalya'dadır. Tatilde. Biliyorsunuz Hakan Köksal'dı, şoför kardeşimiz. O bana iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. İzmir'den dinliyorsa selam olsun İzmir'e de. Ya suç oranlarına bakıyoruz. Her geçen gün yükseliyor. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz Hamburg'daki Balıkesirli kardeşlerimizin güzel bir eğlencesi vardı. Oraya katıldık. Çok da güzeldi. İyi bir kalabalık toplamışlar. İlk defa böyle bir şey yaptılar. Ali Eren Çınar sahne aldı. Vallahi çocuğa helal olsun. Ali Eren'e helal olsun. Performansı 10 üzerinden 11 verdim. Bir tane de böyle kanaat notumu kullandım. Çok iyi sahnesi var çocuğun. Hani böyle bakıyorum. Dostlarla işte sohbet ediyoruz orada aralarda. Tevhide Erhanfendi, Hamburglular tanırlar. Lurup'ta kardeşimizin boynundaki zinciri asılmış almışlar. Allah'tan peşlerinden gitmiyor. Gitse büyük bir tehlike. Suç oranı yükseliyor Hamburg'da. Zaten yeterince sorunlar var. Şimdi diyeceksin sana mı kaldı? Evet, bana kaldı abi. Ben yaşadığım şehrin güzel olmasını istiyorum. Sorunsuz olmasını istiyorum. Sabahki yayında da Kerim'le de konuşurken söyledim. Hani geçtiğimiz hafta Kerim dedi ki bana, abi dedi, burada dedi eğer Elb tüneli kapatırlarsa, Haf'ın doğum günü olduğunda, limanın doğum günde kaos olursa. Ya dedim ha, git kardeşim, nereden, öyle bir şey olmaz falan itiraz ettim. Ama çocuk haklı. Elb tünelin kapanmasıyla birlikte ortalık ana baba günü oldu. Ki biz limana uzak bir yerde oturmamıza rağmen Wandsbek'e giderken ya yarım saat yol mu sürer ya? 3 dakikalık yol yarım saatte gidiyoruz. Başkanımız çalıştığı iş yerinden 60 dakikada geldim diye hissediyor. Düşünün, Hamburg trafiği pazar günü benim bildiğim sakin olur. Herkes böyle, hatta hiç önüne bakmadan gitsen araba olmayacağını tahmin edebileceğin kadar sakinlikte gibi Hamburg. Elb tünelin kapanmasıyla tabii bütün ana yola yüklendiler. Otoban kapanınca, tünel kapanınca allak bullak oldu, kaos oldu. Su içeceğim ama Samyar bardağımı getirmediği için içemiyorum. Ne bakıyorsun, bardak yok burada. Yani Hamburg'da işler iyiye gitmiyor. Şimdi ayın 30'unda ben oy kullanma hakkım yok. Diyeceksiniz ki oy kullanma hakkın yoksa yorumda yapma diyebilirsiniz. Ama ben Hamburgluyum. Yani 20 küsur senedir, 30 senedir Hamburg'da yaşayan birisi olarak ben Hamburg'un insanların mutlu bir şekilde olmasını istiyorum. İşte oy kullanacak olan dostlarımız tabii ki istediğiniz yerde oy kullan. Ben olsaydım, benim düşüncem, buraya olimpiyatların hiçbir şey getireceğini zannetmiyorum. Ya ben öyle hissediyorum. Çünkü aksaklıklar bu kadarken olimpiyatlar gelince şu olacak, bu olacak. Şimdi Behçet abi gelir birazdan. Yazar işte şöyle böyle diye, ama bu benim düşüncem. Tamam mı? Hacı Gümüş, teşekkür ederiz. Hollanda'ya selam olsun kardeşim. Esat Baba merhaba. Hasan Sarı çok teşekkür ederim. Aa, o da burada. Hasan Sarı kardeşimiz bugün aradı beni. Abi dedi, ilgilenemedik siz. Ya ne ilgilenesiniz? Yediğimiz önümüzdeydi. İçtik. Güzelce eğlendik, gittik. İnşallah önümüzdeki sen daha güzel bir gece yapsın Balıkesirliler. Olimpiyat için ne diyorsunuz? Size soracağız. Yarın hatta canlı yayınımız var ve yarın canlı yayında olimpiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye dinleyicilerimize böyle açık oylama demeyelim de onun ismine ne olsun, hani soru soralım. İsteyenler böyle bir anlamda da oyunu kullanıyor tepkisini, ya da ya olursa abi sen yanlış görüyorsun, işte Hamburg'a bir olimpiyat gelse güllük gülistanlık olur, her şey çok iyi olur diyebilirsiniz. Bunu da söyleyebilirsiniz, değil mi? Bu arada mesajlara buradan bakmak zorundayım. Birisi mesajını yazıyor, siliyor. Siyami, niye mesajını siliyorsun, gözünü sevdiğim? Her yer Bulgar, Romanyalı doldu, dilenciler doldu. Alman devleti böyle istiyor, selamlar diyor. Niye? Olur mu canım, öyle istiyor diye bir şey yok. Yani asla ve asla şuralı geldi, buralı geldi demek o da yanlış. Ama yaşadığımız ülkeyi, yaşadığımız eyaleti geldiğimiz yere benzetme hakkımız yok bizim. Diyemeyiz ya, biz işte deveye biniyorduk, burada herkes deve. Yok öyle bir dünya. Buranın kuralı neyse onu yaşayacağız. Burayı değiştirmeye çalışırsan kendi geldiğin yere benzetmeye çalışırsan olmaz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Benim düşüncem. Ama bakalım neler olacak. Bu arada yayınımızda donma oluyor mu? Onu size sorayım. Evet ya, yayın donuyor diyenler yazabilirler efendim. Görürüz. Mahmut Koçak abimiz bulutlu bir akşam saatinden saygılar, sevgiler. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Samyar'cığım, şu aleti bir açar mısın rica etsem? Kolun yorulacaksa bırak, yapma. Ama ben seni yormak istemiyorum biliyorsun. Kaderler boş, gönlüm bir hoş, gitin gidelim. Aylar oldu, yıllar... Mustafa kardeşim, Mustafa 50. Vay nidelim. Merhaba boş, müdürüm. Hoş, neredesin sen? Evet. Allah Allah, bizde mi oluyor acaba? Şuradan bir F5 yapabilir miyim? Yapalım. F5 yaptık bakalım. Benimkinde belki görüntüde bir donma olabilir. Bilgisayar yaşlandı ya. Benim gibi o da yaşlandı. Bakayım. Şimdi buluruz. Şimdi buluruz çaresini. Sorun yapmayın. Evet, her şey yolunda. Rahat olun. Buradaki benim görüp görmem önemli değil. Donsun. Değil mi? İstanbul'da mısın? Gel kardeşim, İstanbul'da ne işin var ya? Çekilmez İstanbul trafiği. Diyeceksin ki Hamburg çekiliyor mu sanki? Peki bakalım, Murat Cömert beni ara demişti, ne diye? Belki önemli bir şey vardır. Nerede ya? Allah Allah. Ben niye görmüyorum Murat Cömert'i? Murat Cömert bir yazı yaz bakayım, mesajın gitti. Hah, geldi. Evet oluyor diye yazmış sonradan. Peki. Peki alalım. Ya Murat'ın, Allah Allah. Murat'a ambargo koyuyor bizim şey, WhatsApp. Hayırdır inşallah Murat. Peki. Alıyor. Alıyor efendim, alıyor efendim. Geldik. Telefonumuz geliyor. Murat Cömert birazdan bizlerle birlikte olacak. Bakalım ne diyecek. Alo.
1: İyi akşamlar abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Vallahi iyiyim, adres arıyorum.
0: Ne adres arıyorsun? Hamburg'da. He?
1: Ya benim navigasyon Pinneberg'de hiçbir adresi göstermiyor. Ben de ona şaşırıyorum.
0: Pinneberg nerede? Almanya'da bir yer mi abi? Abi Almanya'da bir yer.
1: Vallahi ben de anlamadım yani. Zandkamp'a gideceğim, bir türlü giremiyorum zaten.
0: Evet. Sesin gidiyor geliyor zaten, böyle bir garip yerde olduğun için.
1: Olduğu da. Ya bilmiyorum, benim internet mi bozuk, sizin radyom mu bozuk, o demin sorduğumda da söyledim.
0: Yok yok, yazdım. Senin internetinde kesin, bir kesin sorun. Geliyor. Evet, senin internet. Abi olabilir. Pinneberg, bak şimdi dur biraz Pinneberglileri kızdıralım. Dur, kızdıralım biraz. Şimdi Pinneberg'e Pinneberg'in plakasını gördüğüm zaman bil ki birazdan Hamburg'un trafiği karışacak demektir. Ve öyle oluyor. De ki bana abi, hayır sen yalan söylüyorsun, öyle bir şey yok. Pinneberg'ler geldiğinde gayet güzel araba kullanıyorlardı. Diyebilir misin?
1: Yok, onu iddia edemem. Hamburg dışından gelenler genellikle öyle. Ben Pinneberg diyorlar, ben Ratzeburg'u da bu işin içine katıyorum. RZ plakayı gördüğün
0: zaman. Vergi alalım bunlardan maalesef abi ya.
1: Alalım vallahi, bence de alalım. Ben konuşalım dedim. Sen bugün yapmış olduğun paylaşım, ben sonuna kadar katılıyorum Kazım abi. Tamam, insanlar özgür bir şekilde yaşamalı, özgür bir şekilde hareket etmeli de nereye kadar? Şimdi kendi özgürlükleri bizim özgürlüklerimizi kısıtladığı takdirde bu bir özgürlük olmaz, bu bir egoistlik olur, bencillik olur. Bu açıdan sana çok hak veriyorum. Zamanında daha önceki programlarda da konuştuk. Hamburg bu konuda sınıfta kalmıştır. Aynı şekilde şimdi olimpiyatlar gelecek. İşte olimpiyatların Hamburg'a getireceğini, ne getireceğini ve ne götüreceği konusunda birçok vatandaşımız detaylı bilgiye sahip değiller. Tabii ki ben de %100'üne sahip değilim ama en azından davet edildiğimiz yerlere gittiğimiz için o birinci ağızdan o bilgilere sahip oluyoruz. Hamburg'da şöyle bir, o gün Balıkesirlilerin gecesinde de bir arkadaşımızla masada sohbet ederken yanlış bir kanıya sahip, onu aydınlatmaya çalıştım. Tabii ki dedim ben, yani kimseyi ikna etmek istemem, ben herkesin özgür iradesidir. Onların düşüncesi şu: Hamburg'a işte olimpiyatlar gelince işte spor tesisleri kurulacak ve o spor tesisleri olimpiyatlardan sonra da devam edecek. Hamburg'da öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Hamburg veyahut da çevresinde işte yapılacak, işte Kiel'de olsun, Magdeburg'da olsun, Hannover'da olsun, Bremen'de olsun. Çünkü olimpiyatlar sadece Hamburg merkezinde yapılmayacak. Dr. Peter Schenchen'in, belediye başkanımızın bize anlattığı, bize verdiği bilgiler bu şehirlere de mesela işte Yelken olsun, o Suspolla'nın bir kısmı Kiel'de yapılacak, işte Magdeburg'da yapılacak. Hani burada mesela Messehalle dediğimiz Damtor'da bulunan Messehalle'nin içerisine voleybol sahaları, işte tenis kortları veyahut da basketbol sahaları oluşturulacak. Böyle salon sporlarının olduğu yerler oluşturulacak ve olimpiyatlar bittikten sonra da bunlar tekrar eski haline gelecek. Yani bu şu oluyor, o günkü konuştuğumuz arkadaşımızın düşündüğü gerçeği yansıtmıyor. İşte Hamburg'a olimpiyatlar gelecek, burada tesisleşme oluşacak ve bu tesisleşme Hamburg'un spor faaliyetlerine faydası olacak. Kalıcı olarak burada yapılacak iki tane tesis var. Büyük olaraktan bir tanesi bir futbol stadyumu, işte koşu pistlerinin olduğu.
0: Ses gitti. Yine bak, gördün mü işte. Ya Murat, bir sağlam internet al kardeşim, bu ne ya? Vallahi sesi gitti adamın. Hadi bakalım. Bizden kaynaklı değil. Bizden kaynaklı değil. Peki, teşekkür ederiz. Sesi gitti. Çünkü internetin çekiminin sağlam olmadığı bir yerden bizi arıyor. O yüzden kapatmak zorundayız. Kapandı zaten. Peki, teşekkür ederiz. Yine de duygu düşün. Ya Murat, anladığım kadarıyla Hamburg'da olimpiyatların olmasını istemiyor. Biz onu alıyoruz. Evet. Şimdi Hasan Sarı diyor ki, olimpiyata daha önce, seneler öncesi hayır dedim ama bu sefer mektup oyuyla evet dedim. Neden söylüyorum? Hamburg'un dünyaya tanıtalım, daha güzel olur bence diyor. Osman Çetin, sana bir bilgisayar sponsoru lazım diyor. Ya bırak ya. Evet. Görüyorum efendim, buradan artık telefondan bakıyoruz, oradan şey yapamıyoruz. Hani ben mesela ayın 23'ünde, yo 22'sinde doğru, haftaya cuma günü Deniz Tering burada bizim stüdyo konuğumuz olacak. Canlı yayın yapacağız buradan. Ben istiyorum ki bu sabah yaşadığım olay, Deniz Tering gelince diyorum, bekleyeceğim. İnşallah aynısından denkleşir adam burada. Diyeceğim ki abi, yönettiğiniz Hamburg bu. Diyeceksiniz ki Deniz Tering mi yönetiyor bu? Abi, muhalefettir ülkeyi yöneten. Sağlam sıkı muhalefet yapsınlar, olayları düzeltsinler, değil mi? Bakalım ne olacak. Eğer böyle bugün sabahki gibi olursa zaten giremeyecek içeriye, stüdyoya. Diyeceğim ki kusura bakmayın, alamıyorum sizi içeriye. Çünkü diyeceğim, bakın burada uyuşturucu kullananların yüzünden stüdyomuzun kapısının önünde yatıyor adamlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar da, köpek havlıyor böyle ona. Tamam, adam böyle kafa kıyak o biçim olmuş. Ooo, dünya umurunda değil. Şimdi kızlar, hoş geldiniz. Şu sesi bir dinleyin bakayım. Ne diyor burada? Bana biriniz özetle şu sesi dinleyin. Çünkü bilgisayardan çalamıyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi Türkiye'den TÜİK açıklamış efendim. Siz tabii ki TÜİK'e inanmıyorsunuz. Ben inanıyorum TÜİK, çünkü ekonomi uzmanı bir TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de suç oranlarına bakmışlar efendim. Türkiye'de en az suç oranı işlenen ilimiz Adıyaman'mış. Evet, Adıyaman ilk ona girenlerde birinci sırada. En az TÜİK rakamlarına göre Adıyaman'da suç işleniyormuş. 2 numara Şırnak, 3 numara Bitlis, 4 numara Siirt, 5 numara Bayburt, 6 numara Muş, 7 numara Erzincan, Hakkari, Mardin, Erzurum. Türkiye'de en çok suç oranının işlendiği ilimiz Büyükşehir Belediyesi olarak tabii ki topuklayan vardı ya bir tane. Topuklu Efe diyorlardı, sonra topukladı. Aydın efendim, Aydın, evet Aydın. Aydın ülkemizde en çok suç işlenen illerimiz arasında bir numarada görünüyor. İki numarada horozuyla meşhur Denizli'miz görünüyor. Denizli iki numarada görünüyor ve onun dışında hemen şöyle bir göz attığımızda sadece onlar değil. Hemen bakacağım, bir dakika bak,

ünlü Manisa, gülleriyle ünlü Isparta 8 numarada. Ben buraya geldim diye suç oranı biraz daha düşmüş olan İzmir 9 numarada. 10 numarada tarhanasıyla meşhur Uşak var efendim. Evet, bunlar Türkiye'de en çok suç işleyen illerin içindeymiş. Allah Allah.

0: kişinin oy oranı var diyor. Ağzı olan konuşuyor diyor. Esat Baba, bırak konuşsun insanlar. Niye? Niye sen ya geliyorsun burada bize baskı yapıyorsun ya? Allah Allah. Tabii korkuyorsunuz değil mi? Oy kullansalar olimpiyatı etkileyecekler diye. Allah Allah. Diktatör Esat. Bundan sonra senin adını değiştireceğim. Esat Baba değil. Diktatör Esat. İnsanlara böyle şey. Kızlar birini sandalyenizi çekin gelin bakayım yarım artık. Yeter. Orada ne uzanmışlar. Getirin buraya. Gezdiniz dolaştınız bütün gün. Gel buraya. Ha şöyle ya. Alışın artık ya. Allah Allah. Gezdiniz gezdiniz. Hiç demediniz. Ya. Kazım abimiz orada bugün yalnız. Gidelim bir yanına falan. Çek bakayım Ece. Ha. Çek kulaklığını da tak. Ha. Kaç santim senin boyun?
1: 1.67.
0: Kaç?
1: Başım 1.67.
0: 1.67 mi?
1: Evet.
0: Hey maşallah. Doğu Timorlulardan uzunsun.
1: Evet.
0: Boy ortalaması en kısa ülkelerde Doğu Timor. 1.60 boyu var. Sen 7 santim bile yükseksin ondan.
1: Değil mi?
0: Vallahi helal olsun.
1: Tek başıma.
0: Laos diye bir ülke varmış. Ben adını ilk defa duyuyorum. 1.62'miş boy ortalamaları.
1: Köy gibi bir yer herhalde böyle ada gibi bir yer.
0: Madagaskar'ı biliyorsun ama
1: evet,
0: değil mi?
1: İsim olarak biliyorum Madagaskar'ı.
0: İsim olarak biliyorsun evet. Değil mi? Peki onu Filipinler. Filipinler gerçekten küçük boylular. Bakıyorum Bolivya 1.64. Guatemala 1.64. Arkadaş ne kadar kısa ya 1.64. Bizim dinleyicilerimize soralım efendim. Boyunuz kaç yazın bize gönderin. Ne yaptınız bugün?
1: Bugün?
0: He.
1: Ne yaptık? Ya
0: gezdik.
1: Çok bir şey yapmadık.
0: Niye?
1: Çekime gittik.
0: Çekim yaptın?
1: Hı-hı.
0: Film mi çektiniz?
1: Yok fotoğraf çekimine gittik. Böyle hı-hı, çekim işi vardı. Kerim abi bize götürdü. Güzel çekim yaptık. Hem güzel zaman geçirdik hem de böyle yemek yiyebildik orada gidip.
0: Yemek de yedirdi sizi.
1: Yemek yedik.
0: Bu Kerim niye bana ısmarlamayı hep sizi ısmarlıyor? Hayırdır?
1: Bizi ısmarlıyor hocam.
0: Allah hocam diyorsun.
1: Hocam
0: hocanız
1: dedim.
0: Yok hocanız kim bilir nerede
1: hoca
0: geziyor.
1: Camide, hoca camide.
0: Hoca camide. Abi diyorsun. Sen kopya verme dinleyici. Mesela dünyada size soruyorum. Sen görüyorsun
1: tamam.
0: Ekranı. Size soruyorum tamam mı? Kızlar size soruyorum. Bakmayın buraya. Buraya bakmayın. Buraya bakmayın. Kopya çekmek yok. Dünyadaki en zeki 10 canlı nedir desem bana sayabilir misiniz? Bir numarada kim vardır mesela? Dünyadaki en zeki canlı kimdir? Nedir? Var mı bir bilginiz? Hı? Ne? Ne diyor?
1: Goril diyor.
0: Goril diyor. Bakalım var. 3 numarada. Evet o 3 ve 4'te varlar. Şempanze ile orangutan. Kabul ediyorum. 1 numarada kim olabilir? Canlıların içinde en zeki canlı ne olabilir sence? Hadi. Hadi. He? Listede bile yok baykuş. Baykuşun ne işi var ya? Baykuş gece uçuyor. Ben buradan indireyim onlar görmesinler onu. Tamam görürlerse hemen kopya çekerler. Var mı başka? Sen gördün söyleme.
1: Ben söyledim.
0: Dünyadaki en zeki canlı kimdir? Bekir Günyar benim boyum 1.70 diyor. Sen de kısasın. Ha değil değil. Yok yok. İşte bir numarada kim olabilir? Dinleyicilerimize de soruz. Dünyadaki en zeki canlı kimdir? Yok mu ya? Allah Allah. Hayret bir şey.
1: Kopya verelim.
0: He?
1: Kopya verelim.
0: Verelim mi kopya?
1: Bence
0: dur,
1: verelim.
0: Dur şuradaki şeyi bir sesli kayıtta dinlediniz değil mi siz? Bir bakalım sesli kayıtta ne diyorlar? He? Var mı?
2: Soğuk ne donması. Gayet yayın güzel gidiyor da ama soğuktan ben dondum. Zayıfım zaten. Her iyi kemiklerim üşüyor. Moruk.
0: Bak.
1: Yine moruk.
0: Moruk diyor değil mi? Git babana moruk de değil mi? Bana niye diyorsun ya? Şimdi bir gün dinleyiciler bunu var topa tutacaklar. Vallahi topa tutacaklar. Ama ben ne bileyim koruyorum. Niye? Çünkü Beşiktaşlı diye. Yoksa Esat abiye bir veririm onu fırçalar atar. Bak hemen anda atıyor fırçayı atıyor gönderiyor. Yunus balığı.

0: demiş. Esat abi, Yunus balığı dünyanın en akıllı canlısıdır demiş. Değil efendim. Yunus balığı var. Evet, listede var Yunus balığı. İkinci sırada. Evet, ikinci sırada Yunus balığı var. Kızlar bilemedi. Ece biliyor, söylemiyor. Ben söyletmiyorum Ece'yi. Tahmin var mı yürütebilen efendim? Tahmin yürütebilen var mı? Ahtapot demiş. Ahtapot 10 numarada. Evet, doğrudur. Ahtapot 10 numarada var. Serkan Babacan yazmış. Ahtapot 10 numarada var. Evet. Müşerref maymun demiş. Maymun var mı? İşte zaten şempanze ve orangutan 3 ve 4'e koyduk onu. O kabul ettik. Tamam. Yılan diyor. Yılan yok efendim. Yılan yok maalesef. Köpek demişler, o da yok. Karga yok, kedi yok, tilki yok. Laos ne diyor? Ne bu ya? Laos Vietnam'ın komşusu. Abi geçtik o. Kartal diyor. Yok abi, kartalın işi gücü olmaz, uğraşmaz. Karga diyor Bekir Günyer, yok. Yok efendim. Yok yok, bulamadınız. Bulamadınız. Dünyanın en zeki canlısı. Gördün mü? Nasıl? He? Fil var. Fil 5. 5. sırada. Fil 5. sırada. Evet, fil 5. sırada. Doğru. Telefonu nereye aldınız ya? O telefonu bana versenize. Millet yazıyorsa ben göremeyeceğim. Buraya gelmiyor çünkü ekran dondu. Baksana gitmiyor. Niye olabilir? Sizin tekniğiniz çok iyidir değil mi? Bu neden olabilir mesela şu sistem? Şu an mesela ben böyle durmuşum ekranda. Tamam, ben öbür taraftan bakınca görüyoruz ama...
1: Öyle mi görünüyor bu şu anda?
0: Hayır, öyle değil. Buradaki bak, karşıda, karşımızda televizyon. Burada mesela bir ayrı, hepsi açık. Bir tek Facebook bizim buradaki Facebook. Ne yapayım ya, ben bu cuma günü caminin önünde biraz dileneyim bari. Bir en azından alırız bir şeyler.
1: Ne mi? Yükleniyor, görünüyor.
0: Kualo demiş Maruf Parlak Berlin'den. Yok efendim, maalesef o da yok. O da yok listede. Dünyanın en zeki canlısını şimdi Ece size söyleyecek. En zeki canlı hangisidir Ece?
1: Açıklıyorum.
0: Açıkla.
1: İnsan.
0: E işte bu kadar. İşte. Allah Allah. Kadar. Değil mi? Dünyanın en zeki canlısı insandır. Evet. Cevabı vermiş olduk. Herkes yılan yazdı, onu yazdı. Hiç kimse kendini düşünmedi. Ya siz kendiniz zeki değil misiniz, değil mi?
1: Kopya verebilirdik.
0: Vermem.
1: Veremedik.
0: Ben kopya vermem. Kopya çekiyor musun hiç?
1: Yok, artık değil.
0: Vallahi.
1: Vallahi artık
0: çekmiyorum. Senden çekmiyor. Öğrenci olmaz. Kopya çekmeyen öğrenci mi olur ya? Hayret bir şey ya. Kopya çekilir ya. Kopya çekilmeden olmaz yani.
1: Ya çekilir ama gerek yok. Hı? Ben anlıyorum derslerimi o yüzden.
0: Ya anlayıp anlama, o heyecanı yaşayacak. Kopya çekeceksin.
1: Kopya çektim.
0: Ben hayatımda kopya çekmedim diyen öğrenci... Uyan uyan, sana diyorum. Bugün çok yormuşsunuz siz bunu. Yani kopya çekmeden öğrencilik olur. Nasıl hocamız yok burada değil mi? Ahmet Akın abimiz İzmir'den selamlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederiz. O kadar çok boş insan var ki diyor Esat abi. İnsanlara, insanlara diyor. Yani dedi ki en zeki canlı insandır diye. Esat abiye bak, şimdi buna desen ki şimdi burada bu ne? Bu ne diye sorsam sana? Ne?
1: Su.
0: Ne var? Neyin içinde bu su?
1: Şişe.
0: Esat abi buna ne der biliyor musun?
1: Ne der?
0: Muhalefet yapacağım diye bu kazan der. O muhalefet. O yüzden alıştık. Diktatör zaten o kendisi. Dur bak, birazdan neler yazacak sen seyret bile. Diktatör Esat. Söyle Esat abi, çok diktatörsün de.
1: Demeyeyim ya.
0: De. De kız,
1: Esat
0: nasıl?
1: Esat abi. Çok diktatörsün.
0: Ya, ama sessiz konuşuyorsun, öyle olmaz. Yani. Türkiye'nin en güvensiz esnaflarının böyle, hani en kazıkçı deriz ya biz, özellikle Almanya'dan gidenler hep böyle kazıklıyorsunuz siz geldiğimizde.
1: Biz.
0: Evet. Ya bunlar diyorlar saf diyorlar, tamam mı? Türkiye'nin en pahalı, en kazıkçı şehirlerini seçmişler. En pahalı şehri neresi çıkmış?
1: Normal olarak İstanbul.
0: Aynen, İstanbul çıkmış. Edirne niye acaba pahalı çıkmış ya? Edirne de pahalı.
1: Edirne turistik bir yer, belki ondan olabilir. Çünkü ben Edirne'ye gittim daha önce.
0: Güzel yer değil mi?
1: Çok güzel bir yer ama pahalı. Yani hani böyle magnetleri falan da benim gittiğimde yerlerde ya da belki çok uygun değildi.
0: Ece diyor, galyana gelme, gaza gelme diyorlar sana.
1: Ne dedim ya?
0: Buradan okuyorum, orada göremiyorsun şimdi ama buradan okuyorum.
1: Şey demedi.
0: Edirne güzel diyorsun. Ben gitmedim Edirne'ye. Geçtik Edirne'den ama yani bir kısacık bir yolundan hemen yol ayrımından geçtik. İyi yayınlar demiş. Ben hiç kopya çekmedim. Zaten hep dereceye girdim demiş Hilal Hemşire. Kendini öğrenci zannediyor. Değil mi? Kopya çekmeyen öğrenci.
1: Ama ya çalışkan. Bırak.
0: Yok. Biz onlara başka bir şey deriz. Buradan söyleyemem. Hilal'i tanıyorum ben çünkü, tamam mı? Yani senin baban kaç yaşında?
1: Bilmiyorum. Kırklarında ya. Bilmiyorum tam.
0: Sen nasıl bir evlatsın ya?
1: Bilmiyorum.
0: Babasının kaç yaşında olduğunu bilmiyor. Kalk, kalk yanımdan. Hayret bir şey. Kalk çabuk, çabuk.
1: Gidiyorum.
0: Hayır, çabuk çabuk kalk. Gel kız. Babasının yaşını bilen kim içinizde? Gel. Babasının yaşını bilmediği için kaldırdım. Bugün gel. Sana bir daha mikrofon yok. Gel. Bugün bir daha sana mikrofon yok. Allah Allah. En akıllısı Cooper demiş Müşerref. Doğru söylüyorsun Müşerref. Baban kaç yaşında?
2: 76.
0: Buraya.
2: Bir saniye.
0: Ya hocam demeyin, Allah Allah.
2: Hocam demedim, bir saniye dedim.
0: Ha, bir saniye mi dedin?
2: Evet.
0: Tamam.
2: 1976'lı.
0: He. 50 yaşında.
2: Evet.
0: İyi. Güzel.
2: Aynen.
0: İstanbul kazıkçı mı gerçekten?
2: Evet.
0: Neden?
2: Yani
0: sen mesela
2: pahalı.
0: Şimdi bir öğrenci olarak diyelim ki sizin yaşınız kaç yaşınız şu anda?
2: 16.
0: 16 yaşınız. 16 yaşında bir gencin İstanbul'da harçlık olarak annesinden babasından ne alması gerekiyor?
2: Günlük 200 yetmiyor. Yani haftalıkta bilmiyorum, yetmiyor ya.
0: Ne kadar yetmiyor?
2: 200 mesela, 200 veriyorlardı eskiden, hani eski şeye.
0: En son baban ne kadar harçlık verdi?
2: En son ne kadar harçlık verdi? Yani dışarı çıkacağım gün kredi kartı kullanıyorum full de.
0: Ha full. Ben zengin kızıyım desene kızım, sen bana al. Benim babam zengin de. Allah Allah. Hilal diyor sen biliyorsun derste beni diyor, doğru söylüyor. Hakikaten çok akıllıydı Hilal. Burada kursa giderdik, şap diye anlardı her şeyi. Kazım sana ne olmuş bugün diyor. Yok hiçbir şey yok. Yalçın sana ne olmuş değil mi?
2: Gayet şey enerjiksin.
0: Gayet enerji. Sohbet programı, sohbet ediyoruz. Yani diyorsun ki 200 TL'nin adı var sadece. Ama yani Türkiye'nin en büyük parası değil mi bu?
2: Evet.
0: Türkiye'nin en büyük parası. Hadi hadi, ben bir şey istemiyorum kızlar, siz keyfinize bak. 200 TL ile mesela ne alabilirsin şu an? En son geldiğinde geçen hafta çarşamba günü ne alıyordunuz mesela?
2: Yani butik kafeler dışında kahve bile içemiyorsun çok doğru düzgün.
0: Kahve içme zaten. Kahve içersen şey olursun yani, kararırsın. Öyle diyorlardı küçükken tabii. Türk kahvesi içmeyin derlerdi, Arap olursunuz diye kandırırlardı bizi. Meğer Türk kahvesi ne kadar lezzetli bir şeymiş.
2: Değil mi? Değil ben mi? Kahveyi çok severim.
0: Değil mi böyle, böyle üstü köpüklü böyle
2: Türk
0: kahve.
2: Şu an canım çekti.
0: Evet.
2: Bir yapalım gelelim.
0: Var burada sizin ya, sadece yapmanız gerekiyor. Yaparsanız sorun yok yani, bir problem evet. Değil o konuda. Ondan sonra bakıyorum İzmir 3. sıra demiş. Türkiye'nin en pahalı şehirleri arasında.
2: Ben İzmir'i de çok severim ama gerçekten İzmir de pahalı.
0: Neresine gittin İzmir'in?
2: Ben İzmir'in çok yerine gittim. Bayraklı'ya gittim.
0: Benim mahallem. Ben orada doğdum büyüdüm. Tabii.
2: Bayraklı. Sonra Ödemiş, Bademli, işte başka neresine gittim?
0: Çeşme.
2: İşte Ege Üniversitesi nerede?
0: Bornova.
2: Ha, Bornova aynı. Ablam orada okuyordu zaten.
0: Ne güzel.
2: Aynen öyle. O şekilde ben İzmir'i çok seviyorum ya. Bence İzmir çok güzel.
0: Antalya'da pahalı şehirlerimizin içinde 4. sırada.
2: Hep büyük şehirler var ama. Bursa'da mı var?
0: Erzurum var mesela.
2: Bence bu arada en öğrenci şehri Eskişehir mesela.
0: Eskişehir'in aslında ucuz olması gerekir değil mi? Gayet ucuz çünkü öğrenci şehri değil mi?
2: Evet. Yani. Büyük şehirler hep sırada ama listede.
0: Evet, burada böyle hep kazıkçılar. Bir de böyle Alaçatı, Çeşme çok pahalı diyor. Esat abiye sorar mısın? Lütfen sen söyle. Esat abi en son Alaçatı'ya ne zaman gittin diye sor, sor, sor.
2: Esat abi en son Alaçatı'ya ne zaman gittin?
0: Heh, hadi,
2: hadi cevapla.
0: Cevaplasın.
2: Cevap bekliyorum.
0: Allah Allah. Gitmediği yere pahalı diyor. Sen ne biliyorsun yani, değil mi? Ben mesela en son gittiğimde İzmir'e. İzmir'e çok olmadı. Bir önemli bir iş için gitmiştim. Orada bir markette bir baktım. Domates 200 TL'ydi.
2: Evet.
0: Dedim ne oluyor ya? 200 TL domates.
2: Öyle yani.
0: Yani her şey 4 euro. Burada bile o domates 4. Almanya'da. Almanya'da bile o kadar pahalı değildi. Demek ki doğru söylüyor adamlar. İzmir pahalanmış yani. Ama şimdi ucuzladı tabii o dönem. Şimdi mesela Esat abi diyebilir. Ya yemeyin domatesler.
2: Ne yiyeceksin? Domates yeme, patates yeme, yani, salatalık yeme. Ne
0: yemeyin yiyeceksin? Ya bir şey olmaz. Yemeseniz bir şey olmaz yani. Bu hakikaten bak hepsi takıldı görüyor musun? Bunların hepsi takıldı bugün.
2: Teknik hatalar ya.
0: Evet.
2: Biz sorun yoktuk değil. Ya bugün.
0: Yok sorun yok. Yarın zaten bütün gün çalışacaksınız. Başka şansınız yok yani.
2: Yarın güzel bir bunları hallederim.
0: Ya bunların hepsini aşacaksınız. Ben böyle istemem ya. Ya da hemen ilk uçakla sizi bindirir gönderirim Türkiye'ye. Siz ne mi uğraşacaksın? 2001'de magazin programları söylüyordu diyor. Yıl olmuş 2026. Esat abi diyor ki 2001'de diyor magazin programı söylüyordu.
2: Birazcık geride kalmış Esat abi.
0: Ya moruk değil mi?
2: Öyle demeyelim. Yine de öyle
0: demeyelim. Esat abi sever sizi. Ben ona Nazım geçiyor diye söylüyorum onları. Nazım geçmese söyleyebilir miyim? Bir de, düşsene bir radyo programcısı dinleyicisine onu söyler. Ben Nazım geçiyor Esat babaya. O yüzden söylüyorum yani. O yüzden problemimiz yok.
2: Esat abi ne oluyor? Hı? Ne işle uğraşıyor?
0: Bence diyor en pahalı diyor Antalya demiş Rıza Atamtürk abimiz. O da radyocu. Hmm. Sizin gibi.
2: Bizim gibi.
0: Evet.
2: Bizim nesilden.
0: Benim çırağım ya. Hadi itiraz etsin. Gerçi sağ olsun her yerde söylüyor. Ustamsın diyor. Ama Antalya'da yaşıyor. Neden? Çünkü bizim gibi şey değil. Fakir radyocu değil o zengin radyocu klasında olduğu için.
2: Estağfurullah.
0: Öyle öyle. Adam gidiyor kral gibi hayatını yaşıyor. Antalyalarda her gün bakıyorsun plajlarda orada burada geziyor. Mis gibi hayatı. Sonra canı sıkılıyor. Hadi diyor ben biraz geleyim diyor. Takılayım diyor. Onun için gider yine.
2: Keşke. Burada mı?
0: Canı istedi burada. Ne uçağı var kendine ait uçağı var özel.
2: O birazcık çığır atlamış.
0: O çığır atlamış bir radyo. Uçağa biner tamam mı? Antalya'ya gider akşam yemeğini yer. Saat 11 gibi tekrar o uçakla gece 2'de buraya gelir. Sabah yayına katılır.
2: Şu özgürlüğe ulaşmak istiyorum.
0: İşte yani. Ben de onu istiyorum. En kıskanıyorum kısası. Yani.
2: Ben şu an kıskandım yani.
0: Dede diyebilirsin bana diyor. Esat abi senin için dede diyebilirsin diyor. Peki tamamen gitti. Vallahi gitti hiçbir şey yapamıyoruz. Biz bugün yayını böyle götüreceğiz seninle. Yapacak bir şansımız yok. Bak görüyorsun.
2: Yarın bunları halletmeniz.
0: Bunları halletmeniz lazım yoksa biz mahvoluruz. Yarın bu bir de sabah canlı yayın olacak. O zaman ne yapalım biliyor musun? Akşam Kerim'e haber bırakalım. Kerim bunlarla hepsinde ilgilensin. Başka türlü olmaz.
2: Gece biz gelelim diyeceksiniz zannet.
0: Bak ne diyor? Rıza abi diyor ki kesinlikle benim ilk radyoya başlamamın sebebi sensin. Sen benim ustamsın diyor. Yürü be Rıza abi gaz verdi. Bu gazla biz nereye gideriz kim bilir artık.
2: Allah'ım bu işleri çözeriz.
0: Yalçın dönüyor Kazım sana ne oldu diye. Hiçbir şey oldu bir şey mi olmuş bana?
2: Hayır gayet normal.
0: Ne işti ki bu neyin kafasını yaşıyor ya? Vallahi dinleyiciye ilk defa soran böyle bir şey yani. Adam bir şeyin kafasını yaşıyordu. Bak ne diyormuş bir İskoç atasözü der ki diyor yaşarken mutlu olmaya bak çünkü uzun süre devam et.
2: Ölü kalacaksın.
0: O kadar. Yalçıncığım uzun süre ölü kalacağız o yüzden yaşarken mutlu olmaya bak. İskoç atasözü. Yani bunu değerlendir. Hayatında teşekkür ederim. Çay mı getirdiniz? İşte bu ya. Hayatında hiç yurt dışına çıkmayanların oranı dikkat çekmiş efendim. Hindistanlıların %97'si hayatı boyunca hiç yurt dışına çıkmamış. Adamlar Hindistan.
2: Biz de aslında çıkmam. Ben de hiç çıkmamıştım.
0: Sen İstanbul'un hangi semtinden geliyorsun?
2: Ben Bahçelievler'den geliyorum.
0: Bahçelievler'den dışarı çıkmadım diyorsun ya.
2: Ya yurt dışına hiç çıkmadım.
0: Şöyle bir baktığımızda Allah Allah. Radyoya ne oldu diyorlar. Arkadaş biz de bilmiyoruz kardeşler dostlar biz de bilmiyoruz. Kim o? Kerim yazıyor. Kerim görüyor musun? Giriyor bak. Sevgili dostlar siz diyorsunuz ya. Ya Kazım sana işte bir şey yazıyoruz niye cevap vermiyorsun? Kim girdi? Ben girdim mi bir şeye? Bak Kerim girmiş oradan bir şeyler yazıyor. Tamam yazıyor adam. Geçen gün bir gittim bankaya. Tamam mı? Bankada 1 euro param kalmamış. Kerim hepsini çekmiş. Sebebi ne? Çünkü şifrelerimi biliyor, her şeyimi biliyor. Adam eline teslim olmuşuz yani. Dersem yalan olur, o kadar da değil. Ama bizden kaynaklı olmayan bir sorunlar Kerim çözeceğiz. Ben Kerim'i dinlemiyorum bazen. O yüzden de kaynaklanıyor olabilir. Kerim diyor ki abi diyor sen diyor haberlerin hepsini aynı sayfada açıyorsun diyor. Aynı sayfada açtığın zaman diyor bizim diyor bilgisayarımız gariban bilgisayarı. Şişiyor kalıyor diyor. Kasma yapıyor diyor. Olabilir mi?
2: Kasmadan kaynaklı olabilir, evet. Ha,
0: tamam, o zaman çöz.
2: Yarın şey yapalım.
0: Yarın bunu hallediyoruz efendim. Hiç sorun değil. Peki. Yarın onu sor, o sorunu çözeceğiz diyoruz. Tamam. Problem yok demektir. Görmüyorsun sandım diyor. Ya görüyoruz kardeş. Şimdi Yalçın abin bana bir tane ne diyorlar onun ismine? Abi dedi, sana dedi bir sponsor buldum dedi. Ayda dedi 50 euro verecek dedi. 50 euro iyi para. Tamam dedim. Sponsor piyasadan kayboldu. Bir daha yok. Hani Yalçın o sponsor vardı bir arkadaşın, ne oldu göndersene ya.
2: Görüşelim.
0: Türkiye'de her yer pahalı diyor. Balıkesir sahilleri de maalesef öyle. Örnek geçen sene bu vakitler 3 limon 3 euroydu diye yazmış. Ha, 3 limon 3 euro. Türkiye'de. Allah Allah. Pahalı ya. Ha, yayın bizde dinleyiciye giden yayında bir sorun yokmuş. Kerim kontrol etmiş. Dinleyici diyor sizi dinliyordu. O zaman sorun yok. Biz böyle devam ederiz. Hiç sorun yok. Sohbet ediyoruz zaten. Bu saat dilimi bizim sohbet saatimiz Ece. İzin verirsen sohbete devam ediyoruz biz. Tamam. Tamam.
2: Tamam. İzin verirsen.
0: Yani ne diyelim? Olsun. Demin bir haber görmüştüm. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Hepsini kapatalım. Böyle tek tek kapatalım. Belki o zaman yani kendine gelir.
2: Kapayıp açmak gerekebilir.
0: Yok, onu yapamam.
2: Şu an yapamayız
0: onu. Onu yapamam. 14 Haziran'da ne yapıyorsun?
2: 14 Haziran'da ne yapıyorum? Ya henüz bir planım yok.
0: He?
2: Henüz bir planım yok.
0: Dünya Kupası maçına falan gitmiyor musunuz?
2: Valla benim kardeşim, erkek kardeşim çok meraklı maçlara. Hmm. O muhtemelen evde. O evden. Gün maça maruz kalacağız.
0: Ama sabahın 7'sinde maç.
2: Kalkar.
0: Ya Avustralya-Türkiye maçı sabahın 7'sinde oynanacak.
2: Kalkar kalkar.
0: Ondan sonra 20 Haziran'daki maç ise 20 Haziran'da sabah 6'da.
2: Ona da kalkar.
0: Allah'tan ben kalkıyorum, benim sorunum yok. Benim öyle bir derdim yok. 26 Haziran'da sabah 5'te maçlar. Elektrikler mi kesildi diyor. Yo, bizde elektrik kesilmez abi, bizim enerjimiz yeter. Değil mi? Çok net geliyor sesin diyor. Sen diyor ne kadar yakışıklı adamsın diyor Rıza abi bana. Ay ay ay ay. Bu bak görüyorsun, şeyi görüyorsun değil mi? Sistemi görüyorsun değil mi şimdi sistemi? Şimdi senin için birisi bana dese Kazım sen kelsin, tamam mı? Nereden diyorsun? Ben onu işte böyle okuyorum yani. Adam bana sen kelsin diye yazıyor. Ben diyorum ki çok yakışıklı görünüyorsun diye.
2: Ya işte orada yazanı okuyoruz biz yani.
0: Değil mi ya? Bak, yani.
2: Karşımızda
0: yani,
2: yazıyor.
0: Yani. Peki Hulusi abimiz Cumhuriyet Halk Partisi Hamburg Eyalet Başkanı, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz kendisine. Ondan sonra bakalım. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şunu da kapatacağım. Bak bunları kapatacağım, o sorunu çözeceğim. Yani diyorlar ya keller akıllı olur falan diye. Vallahi kendimi akıllı gibi hissetmeye başladım ben. Şimdi şuradan bulacağız, haberleri göreceğiz. Bak tak diye girecek. Giriyor mu? Yok, girmiyor. Demek ki
2: çözemedik.
0: Yalçın abim bize artık başka çaresi yok, bir bilgisayar alacak. Bunun başka yolu yok yani.
2: Evet.
0: Çünkü kaldırmıyor sistem. Ne derler? İçinde sadece yüzlerce saatlik video var. Her yaptığımız yayını çekiyor. Yayını çektiği için de
2: çok kayıt. Eskiden kalma mı?
0: Eski. Eski. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'la birlikte biz Anadolu'ya giriyoruz. Tamam, atlara binmişiz, dıgıdık dıgıdık geliyoruz. Bilir misin tarihin iyi mi?
2: Yani çok aram iyi değil.
0: Hangi dersin iyi?
2: Hangi dersim iyi?
0: Boş muhabbet iyi.
2: Beden dersi falan.
0: He?
2: Yok,
0: beden eğitimin dersi değil ki. Ben beden eğitimi dersinde hep 5 alıyordum. 5 yani o zaman pek iyiydi. Şimdi kaç oluyor?
2: Şimdi 100.
0: 100 puan. Benim hep 100 puandı. Benim okul takımda oynadığımda hiç imtihanlara girmezdim. Ama önemli olan şey. 1453'te İstanbul'da oturmuşuz. Bir gün kahve içiyoruz. Tamam mı? Nasıl işte bu İstanbul'u Bizansların elinden alalım falan derken bir uyandım, sabah olmuş.
2: Sonra bilgisayar almaya gittim.
0: Yani o zaman bilgisayar mı? O zaman bilgisayar mı vardı? Matbaa dünyada geldikten sonra hani Gutenberg biliyorsun matbaayı çıkardı. 300-350 sene sonra Türklere geldi. Osmanlı'ya geldi. O zaman da böyle oluyor işte. Ya bak, yapacak bir şey. Dur, bu ne diyor? Dur, bu bir şey, sesli kayıt hiç dinletmeyelim. Bak şimdi. Gerek yok. Sesli kayda gerek yok. Kendisi konuşsun.
2: Bağlıyorum.
0: Onda. Ne konuşuyor? Ne çalıyor? Telefonu çalıyor. Hadi çıksın. Ha, çalıyor. Çıksın konuşsun. Ondan mı uğraşacağım akşam? Zaten bilgisayarım bozulmuş. Burada sohbet edelim derken. Değil mi? Niye çıkmıyor? Kim bilir nerelerde geziyor? Bak çıkamıyor. Telefona çıkamıyor.
3: Alo. Evet.
0: Neredesin sen?
3: Ben de oturuyorum. Bütün gün evdeyim. Gaza koruyorum.
0: Neden?
3: Çok yoruldum. Balıkesir gecesinden, doğum günlerinden.
0: Tabii.
3: Hafta sonu gezdim. Oturuyorum.
0: Gördüm seni Balıkesir gecesinde. Haberi oynuyordun. Ama gördün iyi mi? Görev yapıyorsun.
3: Ben verilen görevini, hakkını veririm Kerim abi.
0: Evet, vallahi teşekkür ederiz. Biz
3: ben
0: de
3: her yerde öyleyim.
0: Kerim çok memnun kaldı Balıkesirlilerden. Karnım doydu ya. Diyor. Tatlımı yedim diyor. Çayım da geldi diyor. Çok teşekkür ederim diyor.
3: Getir dedi. Bana bir abla çay getirdi, tatlı getir. Hemen gittim. Şekeri düşmüş, tatlı getirdim ona.
0: Tabii.
3: Önce. Daha ne yapayım? Gazım abi.
0: Değil mi?
3: Abla gel dedi. Ben şey için ses kaydı gönderdim.
0: Duymadım.
3: Yalçın Dayar. Bittin Yalçın Dayar sen.
0: Niye? Yalçın Dayar'la problem mi var?
3: Yok, problem yok. Onu al, bunu al değil ama Yalçın Dayar çok cimri. Gazım abi.
0: Kim? Hayatta. Yalçın'ı hayatta cimri dedirtmem lütfen, rica ederim.
3: Cuma gün biz balıkçıdaydık, tamam mı? Şimdi oynuyoruz, eşime para taktı Yalçın. Ben de sandım ki 50 lira 500 lira taktı. Ben de dedim bana da tak bir tane. Bu aldı yengeden ki para getirdi, bana arnıma yapıştırdı. Ben de parayı hemen koydum, karanlıkta görmedim ya. Hemen oturdum, gittim baktım paraya, bir baktım 5 euro. Ben halk hırsı geçirecektim neredeyse.
0: Allah Allah.
3: Ben sandım 50-500 ya 50'ye de 500 lira. Taka 5 lira takmış bize ya.
0: 5 euro mu takmış?
3: 5 liralık insanmış.
0: Senin yerine olsaydım hangi mekandaydınız siz? Nereye gittiniz?
3: Sen hani onun yerine değil. Kahve ısmarlayayım. Kazıma sakın söyleme. Ben de bunu canlı yendim.
0: Sen ne diyorsun de? Sen kendine başına belayı sardın da insan bir en azından bir 100 euro taksaydı ya.
3: Ya karanlıkta oynuyoruz ya, göremedim. Yenge yapıştırdı bu 5 euroyu. He. Ben de dedim ki bana da yapıştır, tanıyıklı Yalçın abi, yenge aileyi. Hmm. O da aldı, yengeden aldı, bana verdi 5 euroyu. Bir baktım ben hemen masaya geçtim, oturdum. Ya 50 lira ya 500 lira diye. Çünkü sonuçta eşine 5 euro takmaz mı dedim. Sevinçten gittim ışığa. Işığa bir baktım 5 euro. Kalp krizi geçirdim. Dedim Yalçın boyun devrisin senin dedim. Utanmıyor musun dedim. 5 lira taktım bize dedim yengene. Biz 5 lira insan mıyız dedim. Yengeye ayıp değil mi dedim. O da dedi ki o vardı diye. Ne demek o vardı? Ya sakın söyleme diye. Çay ısmarlayayım, yemek ısmarlayayım. Yemek bitmiş, çay bitmiş, yemek bitmiş. Olmuş saat gecenin 11'i. Yemek saati mi kalmış? O da beni kandırıyor. Sakın radyoda söyleme diye. Çayını ısmarlayayım, yemeğini ısmarlayayım diye bana.
0: Sen de başına en büyük derdi aldın deseydin.
3: Valla yemeğimi ısmarladı. Neydi o? Neydi? Ünal abi var ya. Ünal abi.
0: Ünal Kartal. Adamın dibidir Ünal abim. Severim.
3: O dedi. Tatlılarımı başkası ödedi. Yani ben mekana gittim. Pastalar da doğum günü de her şey bedava. Bu an diyor ki rüşvet ısın diyor. Gel kahveni ısmarlayayım, yemeğini. Gecenin 11 olmuş. Ben dedim sen düştün dediler. Başka görüntüleri var elimde. Çarşaf.
0: Bak inanmıyorum. Sakın söyleme. Ne görüntüsü? İnanmıyorum. Şok.
3: Kendini de sana haberim. Bunları sakın değil ağzıma diye gönderme diye. Vallahi dedim dikkatli ol, hep konuşmalar hepsini çektim tek. Hep gittim onu çektim yüzünü.
0: Ya de.
3: Arkadan önden ya.
0: Sen de.
3: Bir şey derse valla çarşaf sana gönderirim videoları.
0: Ay.
3: Sana göndermedin ağzıma diyor.
0: Ya bak benden vallahi gizli gidiyor, eğleniyor, hiç beni çağırmıyor. Yemek içmek oldum beni çağırmaz abi. Ama iş oldu mu Kazımcığım yetiş, yok bundan sonra.
3: Vallahi bir oynuyor Kazım abi. Bir döktürüyor Yalçın, bir döktürüyor. Ben hayatımda onun kadar güzel oynayan Zeybek, onun kadar oynayan halay çeken adam görmedim.
0: Neşeli bir adam değil mi?
3: İndiremedik.
0: Neşeli
3: bir adam. Eğilimli. Evet. Ama neşeli bir adam da. Hani bu adam eğilimli bir adamdı. Hani bu adam kadınlara yardım edendi.
0: Ediyor işte. Bak ama hayır, bir dakika. Ben Yalçın'ı korumak zorundayım şimdi orada. Yalçın orada.
3: Ama eğilimli bir adam, geçimli bir adam.
0: Geçimli adam. Tamam, adam geçimli bir adam yani. Höşmerin var mıydı diyorlar Balıkesir gecesinde.
3: Valla o şey var ya, Ferit Baba yaptı bizim o tanıdığımız Balıkesirli hemşerimiz. Hmm. Bir yaptı Kazım abi, sen gittin, höşmerim de vardı, höşmerin dibi kalmadı. Neredeydin ya sen? Sen çabuk gitmiyordun, göremedik Kazım abi.
0: Biz
3: dolaştım bir baktım.
0: Kızlar tamam dedi, karnımız doydu. Uzandı, yolları da uzaktı diye. Şey yaptılar yani, tamam dediler, gidelim dedi.
3: Kazım abi, ben sana öşmerim yaparım, 2 dakikalık iş benim için.
0: Yok.
3: Gideyim çiftliğe çıktım, bir sütalı peynir yapayım ama tahtalı koya gidersin, fazla yeme, benim doğum günüm var çünkü, benim doğum günümde pasta yapacağım, onu yersin.
0: Vallahi mı? Çağıracaksın bizi doğum gününe.
3: Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'ndeki tüm yönetim arkadaşlar hepsi geliyor bugün, plan yaptık. Hmm. 24 Mayıs'ta Meryem'le ikimizin doğum günü aynı, yapıyoruz.
0: Evet.
3: Sen de Melek ablayını bekliyoruz. Herkes ailece geliyor. Artık ne takarsan, Adana mı takarsın, çeyrek mi takarsın doğum günde?
0: Bu nasıl ya, doğum gününde bilezik istiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tövbe estağfurullah. Hayır,
3: yani... Şimdi yerde mi getirirsin?
0: He?
3: Ne getirirsin? Yalçın gibi 5 euro mu takarsın sen de bize, ne yaparsın bilmiyorum ki.
0: Ya o an Yalçın bakacağız.
3: Yalçın ne gelir doğum günüme? Onlar da geliyor.
0: Bilmiyorum artık gelir mi gelmez mi?
3: Ya Funda yenge ne istersen yapacağım sana dedi. Onlar da geliyorlar.
0: Hmm.
3: Ne istiyorsun? Yalçın'a ne istiyorsun? Ne yemek yapmasın? Ne tatlı istiyorsan bana söyle. Yenge yapacak.
0: Yalçın'ı bağlayabilsem sistem çöktü. Yoksa Yalçın'ı bağlayacaktım ben yayına.
3: Beni kapat Yalçın'ı bağla. Beni kapat Yalçın'ı bağla. Yalan bir şey yok. Beni kapat Yalçın'ı bağla. Kapat beni.
0: Tamam. Hadi güle güle.
3: Gideyim. Hadi,
0: hadi güle güle. Yalçın hakkında böyle... Bunları konuşturtmam ben arkadaşıma ya, vallahi Allah, ne olursa olsun değil mi yani? Hı? Yalçın arayacağız, doğru mu yanlış mı söyleyecek şimdi. Yalçın Bey, peki Yalçın Bey arıyoruz efendim, Yalçın Bey arıyoruz. Bu madem bugün bilgisayar bize ne diyorlar azizlik yaptı, biz de böyle yapacağız. Bir daha müşerefe selam vermem yazmış. Yalçın Bey iyi akşamlar.
4: Kazımcığım günaydın diyorum abi. İyi akşamlar. Bu senin müşerref elemanın beni böyle şeyimi kaydırdı ya.
0: Neyini?
4: Saptım kaydı resmen. Neler anlatıyor bu arkadaş ya?
0: Abi ben sana diyorum bak. Vay bana arkadaş. Bir yere giderken benden izin kağıdını almazsan mutlaka Müşerref Hamburg'un polisi gibi gezer abi. Vallahi yakalar. Radyoda aynen da onun dilinin kemiği yok. Ben korkuyorum ondan. Sen nasıl korkmazsın?
4: Vallahi yok, korktum zaten ya. Neler anlatıyor lan? Yerimden kalkmadım. Yok oynadı. Lan gelmiş. Orada dedim ki Kazım'a söyleyeceğim seni dedim. Aşka geldi orada. Bir baktım sigara yakmış. Yalansa yalan desin. Kazım'a söyleyeceğim seni dedim. Kazım senin dedim bundan cezanı.
0: Sigara Kazım sağlığa dedi. Zararlıdır. TikTok engel koyuyor hemen bize. Onu hatırlatalım. Efendim. Sigara sağlığa zararlıdır. Evet, evet devam
4: sigara
0: et.
4: Sigara sağlığa. Ya Allah. Geldi kadıncağız yerinde durmuyor. Bütün gün oynadı, çok güzel eğlendik ama ama çok yalan yani, ben bu kadar yalan iftira hayatımda duymadım yani.
0: Yalancı diyorsun yani Müşerref'e.
4: Müthiş derecede müthiş.
0: Abi Müşerref yalan söylemez. Bakıyorum. Müşerref'i kes, bak ben Müşerref'i tanıyorum, bak Müşerref'i kes ya, tamam mı?
4: Yalan demeyelim de bak, birinin üstüne 5000 katıyor öyle diyelim.
0: Hani, abi istediğin kadar kes Müşerref'i, şimdi hatta gelir bak başın belaya girer lütfen. Buyur Müşerref, senin için çok büyük yalancı diyor.
4: Evet.
3: Ne yönde yalancı değil Fazım abi?
0: İşte duyuyoruz evet. Yalancı diyor. Duymuyor musun?
3: Evet. Tamam. Ben ona bir şey atayım boltaya. Boltaya geldim. Ben sigara arada bir içiyorum ki zaten. O dedim ben asıl dedim Kazım abi duymasın dedim.
4: Zararlı,
3: onu
4: zararlı, zararlı.
3: O da bunu bana koz kulları. Yer mi? Beşer adaklı söyle. Beşer adaklı.
0: Sen hakikaten 5 euro mu taktın ya?
3: Taktım.
0: Yalçın.
4: 5 euro tak. Bir de hanımıma takmışım, ondan almış kendine yapıştırmış.
0: Bak abi.
3: Öyledir abi. Onda da yalan söylüyor. Hiç öyle değil. Yengeyi bağlandırın valla. Yengeye taktın 5 euro. Ben de koşa koşa gittim. Bana da tak dedin. Sen de yengeden aldın, yengeyi bana taktın.
4: Baktım kamerayı çekiyor. Beni çekiyor her tarafta. Sağda solda beni çekiyor. Ben dedim. Şeyler sardı etrafa, paparazzi. Evet. Ben dedim sen paparazzi misin?
3: Abi. Evet. Acayip. Neler konuştu neler. Aman bir de önde kara şey var hepsi. Garanti videolarım var.
0: Abi herkes hakkında çarşaf çarşaf dosyalar varmış Şeref'in elinde.
4: Fark etmez ya. Orada ne konuşuyorsak her tarafta.
0: Bana gönderiyor Yalçın. Diyor ki Kazım abi diyor şu videoyu bir paylaşsana diyor. Bir gördüm dedim hayatta paylaşamam ben bunu. Sen deli misin dedim. Ya diyor tehdit edelim diyor. Para kazanırız belki diyor oradan diyor. Fark etmez. Bu kadar ya. Abi aklı fikri parayla bozmuş ya.
4: Evet ya Allah müşerefin diline düşüreceğine bir şey
0: arıyorum. Abi yok abi ben korkarım. Sonra... Abi boyu kısalardan korkarım ben.
3: Afrika'ya git. Afrika'ya git sıcakta oradan yan daha iyi.
4: Gel tanımayacağım. Müşerif diye birini tanımayacağım.
3: Doğum günüme geldik mi?
4: Yok gelmiyorum vazgeçtim.
0: Yalçın sus.
3: Abi yürekliysen gelme videolar var bende. Abi yürekliysen gelme.
0: Aa. Görüyor musun?
4: Hadi gönder.
0: He, tamam, tehdide gönder bak. Bakalım. Yalçın. Yalçın. Yalçın. Abi bak. Şöyle yapalım. Sen bana bir 100 euro benim hesabıma gönder. Ben müşerefe götüreyim. Yalçın abinden diyeyim. Yoksa paylaşır maylaşır o videoları.
4: Paylaşsın ya. Sıkıntı yok. Bir şey çekmedik.
0: Bak Yalçın. Ya. Ben ya. Çok gördüm öyle diyenleri. Sonra yetiş abi ya. Kurtar bizi diyen.
4: Sıkıntı yok.
3: Sıkıntı yoksa bir yengeye gönderir sıkıntı olduğunu görürsün o zaman Yalçın abi
0: dostlar teşekkür ederim sohbet için belki insanlar şey yapmazlar hakikaten şakasına yapıyoruz. Müşerref gidici mi diyor Atilla Bilici Nürnberg'den yazıyor. Müşerref ki nereye gidiyor Atilla abi?
3: Ben daha sizi götürürüm en güzel aslında siz dur
4: Müşerref.
3: Atilla amca sen elen kastın yukarıya.
4: Allah
3: İndireyim, kaldırayım.
0: Yalçın. Yalçın, ben şimdi sana güvenerek Müşerref'in doğum gününe gidelim mi, gitmeyelim mi?
4: Vallahi Müşerref.
0: Davet ediyor. Abi her gün ben. Davet ediyor. Kazım abi doğum günüme mutlaka geleceksin diyor.
4: Evlenirse o ancak düğüne giderim onun. Evlenirse düğüne gideceğiz.
0: Abi aman evlenmesin. Evlenirse de yine diyor ki Bülent Adana. Abi diyor, sen diyor, Musa abi diyor, siz diyor, sizden gelip beni isteyecekler diyor.
4: Tamam ne güzel işte. Siz de bir başlık parası üste veririz, toplarız parayı, adam alsın.
3: Ben inek miyim ya? Bak, inek miyim benim başlık parası?
0: Müşerref bir dakika, Müşerref.
3: İnek miyim ben?
0: Doğru söylüyor, doğru. Aferin kız, aferin. Bak burada tebrik ediyorum.
3: Ben başlık parası istemiyorum.
0: Ya, Etkin diyor, pişmanlık yaşasından diyor, Yalçın diyor, faydalansın diyorlar, Yalçın. Türkiye'den Hilal Uludağ diyor ki itirafçı olsun Yalçın kendini kurtarsın yoksa bu iş çok kötüye gidecek diyorlar.
3: Ya 100 oraya bağla. 100 oraya bağla.
0: Tamam.
4: Çok
0: tamam.
4: Çok da ucuza gidiyor Müşerref ya 100 oraya.
0: Ne abi ya Müşerref'in küçücük dünyada mutlu olmaya çalışıyor kız. Ne yapsın ya?
3: 100 lira yeter bana.
0: Yani. Peki. Hadi bakalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim sohbet için. Eyvallah.
3: İyi akşamlar.

0: Yayın bitti, yaklaş böyle, saldın kendini. Toplan biraz ya. Toplan ya. Askeri disiplin ya. Hiç böyle radyo yayın duydunuz mu? He? Mikrofona konuş. He?
1: Bitti mi yayın?
0: Bitmedi daha. Sen bitir dersen bitireceğiz. Senden yok, izin almam lazım.
1: Yok.
0: Devam mı?
1: Devam.
0: Ama sizin yolunuz uzak. Şimdi kaç saatte gideceksiniz?
1: 1 saat.
0: Ya. Sabahleyin kaçta burada olacaksınız?
1: 8.30.
0: 8.31'de gelirseniz ben ne yaparım?
1: Kapıyı açmazsınız.
0: Aynen. Ve o kapı bir kere kapanırsa bir daha açılır mı?
1: Açılır.
0: Çilingir bile açamaz. Bugün geç kaldınız. Ben size gelmeyin dedim. Siz yine de geldiniz.
1: Ama biz gelmek istedik.
0: İyi yaptınız. Peki dostlar, gidelim artık. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah saat 8.30'da stajyerlerimizin hepsi burada olacak. Kerim ve ben de burada olacağız. Güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir akşamınız olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Neyle bitirelim? Dur buradan bakalım, bir şarkıyla bitirelim. He? Neyle gidelim söyle bana. Bununla gidelim ya. Fundarara ben çok seviyorum ya. Vallahi Fundarara bayılıyorum ya. Dankeschön.

bazılarınız hakikaten ciddiye alıyor. Ya burada şaka yapıyoruz yani. Maksat işte akşam üzeri çoğunuz paydos etmiş, yolda eve giderken dinliyorsunuz. Kiminiz evde yemek yaparken, benim gibi kılıbık erkekler ütü yaparken dinliyorlar genelde. İsimlerini vermeyeceğim, biliyorum. Ben de saklı kalsın. Yani bu ya, idare edin. Zaman, ömür geçiyor. Eğlenmeye bakın bu dünyada. Yani bir daha bugünü bir daha yaşamayacağız mesela. O yüzden keyfini çıkaralım, değil mi? Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu yayının sizlere ulaşmasını sağlayan sponsorlarımın hepsine teşekkür ederim. Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar, Rose Gül Mobilya, Five Broker. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerle birlikte bu yolculuktasınız. Bugün normalde Emrah Bey bizle birlikte olacaktı. Alpha Hair Center'dan Doktor Emrah Bey. Ama maalesef işi çıktığı için gelemedi. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle Cuma günü sabah yayınında, canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Şu an için görüntü ona gösteriyor. Güzel bir gün olsun. Her şey gönlünüz olsun. Görüşürüz inşallah. Hadi eyvallah.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim. Gelemem. Gelemem. Kader bağ.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın, hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.